o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp elinde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmelidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Eğer bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala bundan sonra sizi hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah-u Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur.
Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Âl-i İmrân Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın zinnetini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından önüne bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân Suresi'nin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci sefasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü sefasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velaka halaktel insani insan ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunda ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak, üçü de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur. Teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk, ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam, o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa, İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor.
dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab mesureyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikincisi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yaptığı, yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emareyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emareyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi unutmayla dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye beşinci kat, nefsi maziye altıncı kat, nefsi teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gök katına kadar yükselen ruhumuz yedinci gök katın yedi alemini aşıyor. Ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saatinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8'de diyor ki, وَاَسْكِلْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa yürüyüşte diyor ki Eskülümallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikirsiz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din yönetimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar.
İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah Teala bir saat ihsan ediyor. Bekva makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefat olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 sıra evvel bütün sahabe zülcenahayn'dır. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah-u Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi bir ilahen büküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14. asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara dedi ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asıl saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım.
İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın beş tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan üçüncü basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet hazırlanan müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarının oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz, neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik.
Şimdi hep hayır istiyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimizi azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açılarda sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta, yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yoluna girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarında bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Gene yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak, o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor, yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz, intikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızı da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır işlediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarda. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadet içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz. Zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıklık azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi
o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış. Namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi, bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcenayn olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur, dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir meseledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, İki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar, Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar, başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman İtaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıt olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi, nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almıştır. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bu akşam

Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirine mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var, ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman, aslında sormak istediğim şu, sizin kendinize güveniniz, Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle, Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız, o da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman, o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki, o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi, sizin Allah'a güvenmenize paraleldir. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayız. Arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak, o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yer fazlada da, insanların Allah'a güven duyduğu yer fazlada da ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman kutbül aktaf olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle, Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın, size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait denettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız.

0: Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer vermiyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetin en yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetini dilediği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angaryaysa bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah-u Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan herkes olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi O'nundur, O'na teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan O'dur. Sahibi olmadığınız bir şeyi O'nun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece O var. İşte o zaman O'nun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafaasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz O'nun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de O'na tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey O'nda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun, Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. O'nun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütünüyle yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanları da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil, onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin, onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor. Şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor. Firavunu öldüreyim mi? Söyle bana diyor. Ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem, O dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni baban benim için kurban ettiği zaman, ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki, baba diyor, ben hazırım, ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına eğiliyor. O babana diyor, sen ne diye güveniyorsun diyor, seni diyor öldürecek, öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış, yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakat. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve gerisinin geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki poşla iniyor. Onu bırak diyor. Allah Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olduğunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu? Tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluşuncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın rahman esmasıyla yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi o yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize, Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hassasının, işitme hassasının, düşünme hassasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. o servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün. Onunla Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100
2: hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun? Bak, Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. 200'de 151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlıyor.

Hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasını sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel. Sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor.

tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı.
Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluş sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her
Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ona azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir.
yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun aktı yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabi bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar.
intikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükûn hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükûn hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ya ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin yüzüşte. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla lezine aminu ama amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki
kazandıkları dereceler, bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bırakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21'inciye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle

ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk verebilir. Geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız. Arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için,

başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizde ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah-u Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir. Ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır.
bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar,
uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış.
Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. الفاتحة مع الصلوات.

0: talim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. My dear students, my dear audience diye başlayacaktık. Eğer İngilizce sohbetimize devam etseydik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir imkan bulduk. Allah'tan bahsetmek üzere bir yeni günde bir defa daha beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın nurlu izinde. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığınız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan da hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insana verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala bu üstün olarak yaratmasının arkasında onu en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet sahibinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin. Mümin olmak şerefine erdikleri için takdir-i neyman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için 2 ve 3 bütün günahları sevaba çevrildiği için 3 ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız bu noktada 3 ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için 3 defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı. Nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğinizden dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üç hidayetin sahibi olursa nefs, ruh ve fizik vücudundan bu kişi tam 7 defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, 3. cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir düzeyde bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet saadetini kesinlikle elde ettiniz ama dünya saadetinden doğru dürüst bir şey yaşayamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman da durum değişmemiştir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu sebeple dünya saadeti sizin için pek yaşanması mümkün olmayan bir standart gösterir. Ama ne zaman nefs tezkiyesine başladıktan sonra nefsi emmareye ulaşırsanız dünya saadetinin %7'si tarafınızdan elde edilir. Revvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. 3. cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini, yarısını hak etmiştir. 3. üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister. Ne ister sizden? Dünyada mutsuz olmanızı. Ne ister sizden? Kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır. Ve hayatını buna vakfedecektir. Sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken İblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses Allah'a aittir. Ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir işbirliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder, gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve en buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasletlerinin gelip yerleşmesi, %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız, o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin, kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini kendi sesiniz zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah-u Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. 5. safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın mürşitleri oldular. Ensar'da, muhacirinde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah-u Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerin, izleyenlerin ve dinleyenlerin? Korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahibinin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemiştik ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5 nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar. Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yenkuduna misak ve ellezine yasuluna ma emarallahi bihi en yusale ve yuhafuna su'el hisab ve yahşemne rabbehum وَالَّذ۪ينَ سَابِرُ اِبْتِقَاءَ وَبَشَّرَبِهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklerinde, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut. Bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah Teala kesinleştirmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. İki. Ve diyor Allah Teala Fethiye'de de Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman akabede onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safhayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safhayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ne diyor Allah Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 20'de ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım ümmileri ve kitap sahiplerine, onların arasında da fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safaya geliyor sıra. Allah Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarını Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu, Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın 5 tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, işte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah'ın neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın 5 tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde yozlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası bu görevlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden, bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse İblis 14 asır sonra insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam, beş şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar, evelallah bu beş tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın beş tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar.

Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah-u Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde öğrenmeniz lazım gelen husus. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi demin ayetlerle sizlere açıkladığımız standartlarda hepiniz bütün sahabe nasıl kainatın en büyük müşterine ulaşmışsa siz de devrinizdeki irşat bakanlarına ulaşmak durumundasınız. Allah-u Teala sahabenin hayatından kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah-u Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safha bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum. Ama 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ve iblis hepsini unutturmayı başarmış. Ne kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunuzu

İblisi size tanıtmak için söylüyorum. 11 defa farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteykümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Farz kılıyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 125. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâhi ilâ sırat-ı müstakil. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onların sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَفْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelime sizlere söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dilde ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki
ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu, veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi üçüncü safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi dördüncü safada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis, İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak İblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri
berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin. İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dine indallahil İslam diyor Allah Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah Teala'nın indi ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki gün de vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı. Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az 2 kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını 3 kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın
nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsedecek. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat. Allah'ıma salavat.

0: Amin.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah-u Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayın Eken yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşattınız. Yataktan kalktınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınızda ne kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz, insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidersiniz, yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hali. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa, o zaman onun hayat demek için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi, uyandırsın ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum, bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey, uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecbur etmesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle bir süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığım sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaret vermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atıldığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız. Lavaboya yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca Başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız, o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamına şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyelim. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi, ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki, bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Nefslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nefsleri diyor ki şeytanla hiçbir diyetmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz ona teşne olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var.

bunu bir ölçüye vurduğumuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ânî. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest dağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın, imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah-u Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurduğu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle

hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz, yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem, o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim, ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz
daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedefleri götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz.
Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızın mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksinde söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine sağlık ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar, onlar da sınırlı hatayla. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın, sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada, Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk su çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Yine probleminiz olursa yine haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة من الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine hiç aldırmadan bir karara varmışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan insanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah-u Teala'nın söylediği şey verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarına nakşedile bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah-u Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını ver, Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul kelimesi için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izah eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son Resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah-u Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor o bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balı üretsin diye.
Allah-u Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah-u Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez, Zilzal Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, işte Allah-u Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman, arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan, arıya vahyeder Allah-u Teala. E insan ondan üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah-u Teala Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakadar etmiyor demekle insanlar bunların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil. Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olamaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem'e bunlar nereden geliyor diye sorduğunda Meryem cevap veriyordu Allah'tan. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini biliyoruz. Ve vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından daha açık bir şekilde de ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer yani Allah-u Teala bir kişiyle insanlardan bir kişiyle konuşursa, konuşma karşılıklı mükalemedir. Yani ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kelimenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzeli ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerini normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah-u Teala
Bu hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahyle veya bir perdenin arkasından veya bir Resul göndererek. Şimdi olaya baktığımız zaman bir defa ana fikir, ayet-i kerimedeki Şura 51'deki ana fikir, Allah insanlarla yalnız ve yalnız vahiy yoluyla konuşur. Bunu direkt olarak yapmazsa bir perdenin arkasından konuşur. Veya Cebrail Aleyhisselam'ı bir Resul olan meleği kullanır. Onun vasıtasıyla ulaşır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çoğu zaman Kur'an'ın parçalarını Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Bazılarını Allah-u Teala direkt olarak onun kalbine vahyetmiştir. Ve direkt olarak vahyettiğini de açık açık söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Habibim, sana biz Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz zaman onları ezberleyeceğim diye kendini yormana gerek yok. Onu senin kalbine indirebilen Allah kalbine nakşetmeye de kadirdir. Yani Allah-u Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimesinde sana diyor şiir yazdırmadık. Bu yakışmazdı da. Sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirmiş, nakşetmiş ve bu nakşin başlangıcını görüyoruz. Vahiy müessesesi onda bütünleşmiştir. Başlangıcına bakıyoruz. Alak suresinde Allah-u Teala'nın söylediği sadece bakın. 40 yaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene çıktığı gibi Hira Dağı'ndaki mağaraya çıkmış ve yanına kuru ekmek ve su almış ve bütün insanlardan ayrılmış, inzivaya çekilmiş. Bir ay süreyle 40 kişinde olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam ona görünüyor. Bembeyazın süresinde bir insan hüviyetinde görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben okumak bilmiyorum. Ben ümmiyim diyor. Cebrail aleyhisselam bir adım daha atıyor. Gene diyor oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden aynı cevabı alıyor. Ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Cebrail aleyhisselam onu kucaklıyor sımsıkı. Ve Allah-u Teala'dan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geliyor. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu sarsılma müessesesini vücuda getiren Allah'ın cezbesidir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş okumuş mudur? Elbette okumuştur. Niye okumuştur? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur. Kur'an-ı Kerim adlı kitabı açarak onun sayfalarından Arapça metinden mi okumuştur? Hayır. Kalbindeki Kur'an'ı okumuştur. Ama okumuştur. Allah'ın ikra emri, ikra bi ismi Rabbiki emri, Rabbinin emri gerçekleşmiştir. Böylece gördüğümüz şey odur ki Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim onun tarafından bütün boyutlarıyla okunmuştur, emir gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya üzerindeki harfleri gene okumadı. Okumasını gene öğrenmedi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuması yeterliydi. Onu okuyordu. Okumayı da her zaman başardı. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala vahyediyordu. Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indiren Allah'tır. Bir kısmını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, bir kısmını direkt olarak onun kalbine yazdıran Allah'tır. İşte bu yazı vahiy yoluyla yapılıyordu. Ve tabiatıyla peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiydi. Ama vahyi peygamberlerle hudutlu kılmak ve yalnız peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor demek Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamakta ters düşmektedir.
İşte biz onunla vazifeliyiz ki nerede Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir yanlışlık varsa onu düzeltmek. İşte bu hüküm yanlıştır. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez. Onları sadece ilham verir demek yanlıştır. Allah Teala söylediğimiz gibi açıkça Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Her iki olayda da açık ve kesin şekilde Allah'ın vahyinin bir peygambere değil, peygamberin dışındaki insanlara yapıldığını kesin olarak tespit ediyoruz. Tabii eğer bizim insanlara sorarsanız diyorlar ki mesela o zaman vardı, o zaman eskiden Allah Teala vahyediyordu ama artık vahyetmez. Daha açık konuşmak gerekirse herkese vahyeder ama sana vahyetmez diye sevgili Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz bize söylemişti. Hatta şöyle bir şey de sormuştu. Allah bana vahyeder mi? Biz de sana vahyetmez dedik. Allah Teala'nın kime vahyedeceği çok açık ve kesin bir şekilde bellidir. Bir insanın kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması lazım ki Allah Teala ona vahyetsin. Yani kalbi kapkara olan insanlar, zikir yapmayan insanlar, bir müşküle tabi olmayan insanlar nelerine güvenerek Allah Teala'nın kendilerine de vahyetmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu anlamak pek mümkün değil. Yani sonuca ulaşıyorum. Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini son derece açık bir şekilde söylemiş Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah vahyetmez. Son peygamberde madem ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öyleyse vahiy meselesi onunla kesilmiştir. Artık Allah'ın kimseye vahyetmesi mümkün değildir diye bir düşünce, gördüğünüz gibi Kur'an'ın ruhuna ve lafzına uymamaktadır. Öyleyse bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. İşte bu istikamette konuşmamız. Vahiy müessesesiyle Allah Teala'nın insanlara kitap yazdırması mümkün müdür? Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah'ın kitap yazdırması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İşte Mesnevi'nin divarçesine baktığımız zaman, yani girizgahına baktığımız zaman, başlangıç konuşmasına baktığımız zaman diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Bu kitabın ne önünden ne ardından kötülük bu kitaba ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah'ın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine vahyettiğini görüyoruz. Ve onunla bir oluşma söz konusu. Bildiğiniz gibi Mesnevi ciddi bir kitaptır. Ve gerçekten hikmetlerle doludur. Mevlana hakkında onun gerçek bir evliya olduğu konusunda yüzlerce kıssa anlatılır. Bir tanesinde biz anlatılır. Şems Hazretleri Mevlana ile tanıştıktan sonra Mevlana Şems Hazretlerine tabi olduktan sonra Mevlana'nın kitapları kendisi için çok kıymetli ama adım adım da tasavvufa giriyor. Ve birisiyle yaptığı bir tartışmada Mevlana tartışmayı kazanıyor ve Şems Hazretleri Mevlana'ya bir küçücük noktada itiraz edecek oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki sen ondan anlamazsın diyor. Ben diyor bugüne kadar kaç kişiyle bunun tartışmasını yaptım ve o insanlara ben hep galip geldim. Şems Hazretleri'nin sesini çıkarmamış. Hangi kitapta yazıyor bu diyor.
gösteriyor işte şu kitapta diye. O kitapta dahil olmak üzere ne kadar kitap varsa Şems Hazretleri almış, hepsini havuza atmış. Mevlana daha henüz tasavvufun hızlıkları içine girememiş, daha yeni tabi olmuş. Saçını başını yolmuş. Çünkü bütün sermayesi o kitaplar. O kitaplardan öğren başkalarıyla tartışıp onları yenmek en büyük zevki. Ve kitaplar ıslanıp da gidince Mevlana'nın bütün tüyleri diken diken olmuş, hırsından ağlayacak durumda. Şems Hazretleri de havuzun içinden kitapları birer birer almış diye üfürmüş kitaplara. Hepsinde de tozlar çıkıyor kitapların. Mevlana'nın gözleri fal taşı gibi açılmış demiş. Bu kitaplar ıslak değil. Değil tabii demiş. Neden ıslansın? İyi ama demiş sen onları havuza attın. Attım demiş. Havuza attığın halde demiş ıslanmadı kitaplar. Buradan demiş tozlar çıkıyor sen üfürdüğün zaman görüyorum. Bu nasıl iş? O zaman demiş ki Şems Hazretleri işte demiş sen de demiş bunu anlamazsın demiş. Sonra Mevlana'nın tasavvufa aşık olduğunu görüyoruz. Tasavvufu bütün boyutları yaşadığını, aynı kerametlerin onda da tezahür ettiğini görüyoruz. Ve eskiden her zaman tartışma yaptığı ve her zaman onu yendiği bir molla geliyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyarete. Ve Mevlana da o sırada sema yapıyor dönerek. Mola da Kur'an-ı Kerim okuyor. Ne zaman bir secde ayetine gelse secde ayetini okurken Mevlana Celaleddin Rumi mutlaka secde ediyor. Şimdi adam bir denemiş, iki denemiş, tekrar geri dönmüş. Tekrar secde ayetini okumuş. Yalnız secde ayetini okuduğu anlarda mutlaka secde ediyor. Bunların hepsinin arkasında hikmetler var. Allah-u Teala'nın dostları bir takım özelliklerin sahibidir. İşte Allah-u Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye vahyetmiş ve ona Mesnevi'yi yazdırmış ve Mevlana bunu kitabın başına yazmakta hiçbir sakınca görmemiş. Bu kitabı diyor bize Allah-u Teala vahyederek yazdırdı diyor. Ve diyor bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için söylüyor bunu. Bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Mevlana diyor bu kitabı da bana Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi bir peygamber miydi? Hayır. Allah'ın bir evliyasıydı. Ama Allah'ın kendisine kitap yazdırdığı bir vaka. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri? Abdülkadir Geylani Hazretleri hiç çekinmemiştir vahiy kelimesini kullanmaya. Her zaman Allah Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Sohbetler kitabında diyor ki, ben diyor size bazen kızmış görünürüm diyor. Yüksek sesle konuşurum diyor. Size diyor belki bağırıp çağırırım diyor. Zannedersiniz ki diyor onu ben yapıyorum. Halbuki diyor onları söylememi Allah vahyediyor bana diyor. Size diyor kızan ben değilim. Ona gelince diyor Allah'a gelince hiç kızmaz. Ama beni kızmış gibi gösterir. Bana vahyeder. Benim ağzımdan onu dinlersiniz diyor. Allah-u Teala'yı gördüğünü söylüyor. Onunla her zaman konuştuğunu, Allah-u Teala'nın her zaman vahiy aldığını söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra bizim Yunus'a bakıyoruz. Yunus diyor ki Allah-u Teala diyor bana bunları diyor yazdırır diyor. Allah'ın söylediklerini yazarım ben diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'ya Allah Teala marifetnameyi yazdırıyor. Marifetnameye dikkatle bakın. NASA'da uzay araştırmalarının temelini teşkil ediyor. Rahmetli Nurbaki
bir sohbetimizde bana demişti ki Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yıl dönümünde ziyarete gittim onu. Ve gördüm ki kabrinde biz uzayı, fezayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz yazıyor. İşte o daha iyi bilen kişinin marifetnamesi NASA'nın uzay araştırmalarında öğretici kitap olarak kullanılıyor. Kim yazdırmış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne o kitabı? Kendisi öyle söylüyor. Allah yazdırdı bana bunu diyor. O kadar mı? Eşref-i Rumi Hazretleri hazırladığı divanı Allah'ın kendisine yazdırdığını söylüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah bana dedi, ben de size böyle kitapları yazarak onları, aynı şeyleri ben de size diyorum diyor. Allah'ın bana söylediklerini diyor, vahyettiklerini size söylüyorum diyor. Öyleyse daha gelelim, zamanımıza gelelim. Bizden evvel Allah Teala Said-i Nursi Hazretlerine, dikkat edin, Nurs köyünden olduğu için Nursi deniyor soyadına, yani mahlasına. Said-i Nursi Hazretlerine 130 küsur kitap yazdırıyor Allah Teala. O da açık açık bu kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Şimdi kitapların adına bakalım. Risaletün Nur. Allah Teala'nın bize yazdırdığı kitabın adına bakalım. Risalet-i Nur'dan. Birisi Arapçası Risalet-i Nur, birisi Türkçesi Risalet-i Nur'dan. Allah-u Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitaplar insanlar tarafından bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmamış. Ama Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet-i Nur'larının düşmanı olmayan kimse kalmadı din çevresinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek heyeti bir rapor hazırladı bizim Risaletler hakkında. Oradan 28 tane alıntı yapmışlar. Onları birer birer yazmışlar. En sonunda demişler ki bunları açıklamaya gerek yok. Bunu kim yazmışsa ya Allah'ın dininden hiçbir şey bilmiyordur. Çünkü bütün yazdıkları Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Ya da bu adam delidir. Bunu yazıp raporu bitirmişler. Ama onların söylediklerine itiraz eden birisi var. Onu o rapora almamışlar. Bize ulaştırdıkları raporda o itiraz eden kişinin sözleri yok. O diyor ki, hayır diyor, söylediğiniz gibi bir durum yok. Burada bir peygamberlik iddiası da yok. Allah'ın söylediklerine ters düşen bir şey de yok. Bunları diyor, sizin söylediğinizi kabul etmiyorum diyor. Ve Allah Teala bize de onlara bir cevap yazdırdı. Cevap yayınlandı biliyorsunuz. Mesela Nurlarının ilavesinde o da var. Ve biz ispat ettik ki böyle söyleyen insanlara o kitapta Allah'ın bize yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere %100 uygundur. Hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemektedir. Onların yazılan şeylerin Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü iddia etmekle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu din konusunda bir sıfır olduğunu ispat etmiştir. Ve bizim onlara gönderdiğimiz yazıya hiçbir cevap veremediler. Bir sessizlik kapladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Hiçbirine cevap veremediler. Çünkü her birinin 28 tane alıntının her birinin Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uygun olduğunu Rabbimiz bize yazdırdığı yazılarla onlara ispat etti. Öyleyse Risalet Nur'larında ayetlerin varlığı ne ifade eder? Oo, kıyametler koptu. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez. İnsanlar bunları söylüyor ama
Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi tam tersini söylüyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara o kişiden de bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik. Sonradan o şeytana uydu ve gavillerden oldu. Ne yapmış Allah Teala? Ayetler indirmiş bir insana. Bir adam. Üstelik de bu kişi sonradan şeytana uyan birisi. Bırakınız Allah Teala'nın bir evliyasını, bir velisini, şeytana uyan bir adama bile Allah Teala kitaplar, ayet indirdiğini söylüyor. Öyleyse Risalet Nurlarına dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her devrin bir kitabı vardır. Bunu söylemeden evvel söylediği asıl ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ın hiçbir Resulü yoktur ki ona indirilen ayetler Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Başlangıçta Allah Teala'nın bize yazdığı Risalet Nurlarının başlangıç sayfasına birinci ve ikinci sayfalar birine Allah'ın izniyle indirilmiştir. İkincisini de biiznillahi teala münzeldir diyor Allah Teala. Biz daha o zaman bu kelimelerin manasını bilmiyoruz. Bize bunlar yazdırıldığı zaman münzeldir, biiznillahi teala. Allah Teala ne demek istiyor? İşte Kur'an'daki o ayet-i kerimeyle onun arasındaki ilişkiyi kuruyor. Buna diyor bu izni biz verdik. Bizim iznimizle bu kitap indirildi. Bu kitap bu kişiye bizim iznimizle yazdırıldı ve birleşiyor. Allah'ın Resullerine indirirken mutlaka müsaadeye tabi olduğu o ayette yazılı. Her devrin bir kitabı vardır. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz ona kitap indirdiğimiz zaman bizim müsaademizle indirilmiş olmasın diyor Allah-u Teala. Öyleyse açıklamaları yerliye oturttuğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala sadece bize değil, ne kadar çok insana sayfalar yazdırmış, kitaplar yazdırmış, çok şeyler yapmış. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Saydığımız hazretlerine Allah Teala 130 küsur kitap yazdırmış. Risalet Nurları, Risaletin Nur külliyatından 130 küsur kitap. O da açık açık o kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını hiç çekinmeden söylüyor. Öyleyse asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap oluşmuş. Bu kitapların hiçbirisi, peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi bir şeriat kitabı değil. Hepsi bir sohbet kitabı. Ve Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları da onlar gibi sadece bir sohbet kitabı. Şimdi insanlar bize olan öfkelerini yenemeyen insanlar diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim'de eksikler mi vardı ki Allah-u Teala sana da kitap yazdırdı? Kur'an-ı Kerim'de eksik olduğu için mi Allah-u Teala Mevla'ya cinayetine, velayetini Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Allah Teala Yunus'a yazdırmış. Allah Teala Erzurum'a İbrahim'e Hazretleri yazdırmış. Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdırmış. Allah Teala'nın yazdırdığı o kitaplar hep Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi yazdırılmış? Neden bize bunu söylemek gereğini duyuyor insanlar? Allah'ın bize yazdırdığı kitaba tahammül edemedikleri için nefslerindeki şeytanın tesiri onların bize düşman olmasına sebebiyet veriyor sadece. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe Allah-u Teala bizi yürütürken bir iddianın sahibi olduğumuz iddiaları da asılsız çıkıyor. Bize diyorlar ki madem ki böyledir Allah-u Teala sana bu kitabı yazdırmış, sen o zaman peygamberlik iddiasındasın. Allah Teala bu kitapta bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Aslında saydığımız sadetleri de zamanının Resulüydü. Ve
Bu sebeple Allah-u Teala'nın ona indirdiği kitabın adı da Risalet-ün Nur'dur. Yani bize Türkçesini yazdırmış Risalet-ün Nur'u, ona da Arapçasını yazdırmış Risalet-ün Nur diye. O da Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri de çok şeyler söylüyor bu istikamette. Allah-u Teala'dan vahiy alan bu büyükler çok şeyler söylüyor. İşte Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında yazdığı yazılarda birçok gerçeği ortaya koymuş. Onun diyor ilk açıklamaları 1979-80 seneden rastlayacaktır diyor. Allah-u Teala Kur'an'ı o kitapta, yani bize yazdığı Risalet Nurlarında bizim bu görevle, mehdilik göreviyle görevlendirildiğimizi yazıyor. Ve bunu yazdığı zaman da Allah-u Teala bizi bu görevle vazifeli kılmış oluyor. Ve bunu çekemeyen insanlar bizim için hayır diyorlar, öyle bir şey olamaz. Ve bir sürü masallar anlatıyorlar. Allah-u Teala onlardan müsaade mi alacaktı bize bu vazifeyi verirken? Yoksa Allah-u Teala'yı yönlendirmek onların işi mi? Seçimi Allah yapar. Bizi seçmişse bizi sevdiğindendir. Ve o kitap boyunca Allah-u Teala hep bize sevgisini ifade ediyor. O kitap bizim peygamber olmadığımızı kesin şekilde ispat ediyor. Allah-u Teala orada diyor ki sen peygamber değilsin. Sen sadece bir habercisin. Ayrıca diyor ki peygamberlerin dışında bir kişiye ilk defa biz Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Peygamberlerin dışında bir kişi. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Hep soruyoruz, yahu diyoruz ne zaman söylemişiz biz peygamber olduğumuzu? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Ama diyorlar olsun sen peygamberlik iddiasındadır. Diyorum ki ya ben işte burada benim, ben varım ve ben diyorum ki size ben peygamber değilim. Peygamber olmadığını ifade eden bir insan nasıl olur da peygamberlik iddiasında bulunabilir? Yaşadığının sözünü hatırlayacaksınız. Yani sen böyle söyleyerek diyor haşa Allah-u Teala'yı kündeye mi getireceksin? Bu kadar yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu kadar düşük bir seviyede Allah'la muhatap olunabilir mi? Ama böyle insanlar görüyorsunuz ki hep var olmakta devam edecek. İşte Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Her devirde kitaplar vardır. İşte bizden evvel Said-i Nursi Hazretleri kitaplar yazmış ve zamanının müceddidiydi. Her 100 senede bir gelen müceddidlerden bir tanesi de biziz. Kim bugünkü standartlarda bizim gibi Kur'an'ı açıklayabilir? Var mı böyle bir insan? Hepsinin boyunun ölçüsünün ne olduğunu gördünüz. Kur'an-ı Kerim'in ne lafından ne ruhundan haberdar değiller. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği görev Kur'an-ı Kerim'deki asıllar neyse onların bu zamanda da yerlerine oturması. Ne yapmış insanlar? Kur'an'ın bütün kavramlarını değiştirmişler. İşte bir misal hidayet kavramı. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol kelimesi kullanılmış Türkçe. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir vesiledir, bir fenomendir, bir işlevdir. Ruh vücuttan ayrılır, seyrisülük atlı bir yolculukla Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden 7 kat aşarak yoluna devam eder. En sonunda sıfetin müntahaya ulaşır. Onu aşıp yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İslam olmanın

Dava için. Dava açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından bize emanet edildi. Biz bu görevi aldık, ömrümüz boyunca bu görevi tahakkuk ettirmekle vazifeliyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açıklamalarındaki yüzlerce yanlışın her birini mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Adım adım hepsini düzeltiyoruz. İşte günlerden bugün İstanbul'daki Nur Radyo'da 7 saatlik bir konuşmadan sonra buradayım. Sorulan birçok sualin cevabını verdik Kur'an ayetlerinin ışığı altında. Ve gene birçok hatanın düzeltilmesi mümkün oldu. Arka arkaya gelen sualler 7 saat süreyle bizi radyodan ayırmamak mecburiyetinde bıraktı. Herkes doğruları araştırıyor. Ve doğrular Kur'an-ı Kerim'in ışığında birer birer ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bütün yalan söyleyenlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında. Ve Allah-u Teala'nın Risalet konusunda bize ihsan ettiği şeyler bir bir aydınlanıyor, gerçekleşiyor. İşte insanlar iddia sahipleri Allah peygamberlerden başkasını vahyetmezmiş. Bu konuşmamızda anlattık ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanları da vahyeder. Onlara vahyeden Allah Teala neden bize vahyetmesin dediğimiz zaman onlara vahyeder ama sana vahyetmez diyorlar. Ne dersiniz? Nereden biliyorsunuz mu dememiz lazım da onlara? Allah'ın bize neden vahyettirdiğini. Hiç ihtimal vermiyorlar. Biz bir iktisatçıyız. Ve bir makro iktisatçı çıkıyor, Allah Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Ve bir kitap yazıyor. Adamlardaki zihniyet bu. Biz yazmışız kitabı. Kendi elimizde kitap yazmışız. Güzel. Madem ki peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz, öyleyse kendi elimizde o kitabı yazdıysak, kendi kendimizi nakleder miyiz? Peygamberlik iddiasındaysak, derdik ki biz peygamberiz. Ama peygamber olmadığımızı söylüyoruz kitapta. Öyleyse o kitabı biz yazdıysak, kendi kendimize ters düşüyoruz demektir. Görüyorsunuz ki her tarafta mantıksızlıklar kol geziyor. İnsanlar bir sürü yanlışın arkasında o alıştıkları yanlışların ışığı altında sadece karalamaya çalışıyorlar. Evet, bizim yakın bir geçmişe kadar İstanbul'da bir radyomuz mevcut değildi. Ama şimdi hamdolsun ki 15 kilovatlık bir radyoyla bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Ve bir iki hafta içinde Bursa'ya da hitap etmeye başlayacağız inşallah aynı radyoyla. Belki daha sonra başka şehirlere de adım adım yaklaşacağız. Denizdeki televizyonumuzda da konuşmalar hala devam ediyor. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki insanların sadece alıştıkları zihniyetin temsilcisi olması söz konusu. 14 asırdır İnsanlar kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in ışığında yazmışlar, başlangıçta. Ve gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim gerçeklerini ifade eden kitaplar. Sonra yavaş yavaş her kitabın doğru olduğunu kabul eden nesil o kitaplara kendi ilavelerini de koymuş. Bir sonraki nesil daha evvelki neslin kendi ilaveleriyle birlikte hepsini doğru kabul etmiş. Ve böylece asırlar boyunca, nesiller boyunca kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış. Ama her neslin o kitaplara yeni yaptığı ilavelerle. Sonra ne olmuş? Kitaplar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini değil, insanların kendi kendilerine çıkardıkları zanlara tabi hükümleri muhtevi olmuş. Ve neticede de

0: Bunların yaklaşık olarak hepsi Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu noktada Allah Teala insanların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle unuttuğu ve sadece kendi zanlarıyla yazdıkları kitapların ışığı altında İslam'ı bitkisel hayata götüren statüyü yok etmemiz için, bütün yanlışları doğrulara tebdil etmemiz için bizi vazifelendirdi. İşte Risalet Nurları bu maksatla Allah Teala tarafından bize yazdırıldı. Söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun 28 tane alıntısı da dahil olmak üzere kitabın hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e ters değil, tam aksine Kur'an-ı Kerim'in bütününe paralel bir hüviyet taşıyor. Bir sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın bize olan sevgisini buram buram hissettiren bir güzellikler kitabı. O kitabı bizim yazdığımız iddia ediliyor. Biz de bunu iddia edenlere soruyoruz. Size bir cümle söyleyeceğiz diyoruz. Böyle bir cümleyi siz de yapabilir misiniz? Biz zaten yapamayız. Ama sizi soruyoruz, siz yapabilir misiniz? Aranızda şu anda beni gören, beni dinleyenler arasında böyle bir cümleyi yapabileceğiz diyenler varsa işte cümle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Nedir bunun manası? Allah Teala aynı şeyi iki defa tekrar etmiş diyeceksiniz. Evvela yanlışlık şuradan başlıyor. Biz en çok seni severiz, seni en çok severiz demiyoruz size. Böyle söyleseydik ikisi de aynı manayı ifade edecekti. Allah Teala'nın bizi çok sevdiği ortaya çıkacaktı sadece. Allah Teala severiz demiyor. Seveniz diyor. Nasuh'taki N harfi, Rasim'deki R harfi değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Var mı aranızda böyle bir cümleyi yapabilecek olan bir insan? Ben şahsen yapamam. Nedir bunun manası? Allah Teala'nın bizi en çok sevdiğini söylemesi diyeceksiniz. Hayır değil. İki cümle birbirinden tamamen farklı iki ayrı hususu anlatıyor. En çok seni severiz diyor Allah Teala. Birçok seni seven var. O sevenler arasında biz de varız. Onların arasında en çok biz seni severiz. Seni en çok seven biziz diyor Allah Teala. Seni en çok severiz dediği zaman da Allah'ın sevdikleri var birçok. O sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Öyleyse birincisinde sevenler pek çok, ikincisinde sevilenler pek çok. Sadece bir tek harfi R'yi ne yapmakla Allah Teala işte bunu ifade etmiş orada. Var mı? Böyle bir cümleyi yapabilecek olan var mı aranızda? İşte deli olduğumuzu veya akıllı olduğumuzu ortaya çıkarmak üzere adli tıp kurumuna gittiğimiz zaman biz böyle söylemiştik. 13 tane profesöre demiştik ki bu kitabı bizim yazdığımızı zannediyorsanız ve buna istirahat ederek bize deli diyorsanız burada bir yanılgı söz konusu. Ben şahsen böyle bir cümleyi yapamam. Siz yapabilir misiniz dedim. Hepsi dediler ki gayet tabii cümleyi söyledim. Hepsi severiz yazmışlar defterlerine. Hayır dedim değil, seveniz. Ve ben izah ettiğim zaman birincisinde sevilenlerin çok olduğunu, sevenin Allah olduğunu, ikincisinde sevenlerin çok olduğunu, onların arasında en çok sevenin Allah olduğunu ifade ettiğim zaman her şeyi yerine oturttular ve bizim bir insan olarak böyle bir şeyi yazabilmek yetkimizin olmadığını kesin olarak tespit ettiler. Size soruyorum. Bu söylediklerimi dinleyen sizlere siz yapabilir misiniz böyle bir cümle? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın indinde biz hiçbir zaman bir insan olduğumuzu, Allah'ın kölesi olduğumuzu, bu köleliğin ömrümüz boyunca devam edeceğini, hayatımızın şu kadarcık kıymeti olmadığını bilenlerdeniz. Allah bize hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi bu can bu tende kaldıkça mutlaka yerine getireceğimizi dostumuz, düşmanımız bileler. Mutlaka Allah'ın söylediklerini yerine getiririz. Hangi şartların içinde olursak olalım, tekrar ediyorum, hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık değeri yok. Bu vücut, bu müktesebat bütünüyle Allah'a aittir. Biz kendimizi ona adamışız. Ona hasretmişiz. Ve düşmanlarımız bizi kudramazlar. Bunu bileler ki bu kuvvet bizim kuvvetimiz değildir. Allah bunları söyletiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradının sadece bütün insanları mutlu etmek olduğunu ve bunun için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bütün hakikatleri yerleştirdiğini biliyoruz. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını unutmuşlar. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar Kur'an'da var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün farzlar da Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan kesim çıkarılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan farzlar çıkartılarak İslam'ın kolları kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını söyleyen insanlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdikleri takdirde Allah'ın cennetine gideceklerinden eminler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim'i bilselerdi katiyen böyle konuşamazlardı. Bilin ki bundan senelerce evvel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da zamanın toplumu karşısında bizim gibi bir noktadaydı. Diyor ki bütün hakikatleri din adamlarından değil Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Çünkü onlar yanlış söylüyorlar diyor. Diyanet işlerinin bir ümmi koğuşu olduğunu söylüyor. Öyleyse muhtevayı görenler, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında olanlar, insanların uydurdukları kitaplarla ulaştıkları neticeyi asla kabul edemezler. O ulaştıkları neticeler Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmekte ve insanları cehenneme sürüklemektedir. İşte buna mani olmakla biz vazifelendirildik Allah-u Teala tarafından ve ömrümüz müsaade ettiği sürece hep bu savaşın içinde olacağız. Evet, biz dava adamıyız. Biz sadece seni için gelmedik, aynı zamanda dava için geldik ama insanları mutluluğa ulaştırmak da gene bizim görevimiz. Üstelik Kur'an-ı Kerim en az iki ayet-i kerimesinde bizden bahsediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi bizden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği kıyamete yakın devrede gelecek olan o Resul, işte o kişi biziz. Ve Allah-u Teala bize bu vazifeyi verdi. İnsanlar buna inansa da verdi, inanmasa da verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin Allah'ın sizi davet ettiği mutluluğa ulaşmanızı dileyerek ve bu istikamete dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş, her şeyi insanın emrine koymuş ve insandan sadece bir tek şey istiyor, onu mutlu olasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu, saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz. Bilgisayarlar aracılığıyla. Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha bir aradayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah, bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o da tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim, onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Allah onun diyelim 1000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah Teala'nın size karşı olan sevgisi 2000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu bir günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğalaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi. Zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekliyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'ı değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi arttırabilirseniz onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşv-i nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer %90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şiiri pençeden. Dolayısıyla diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkalade ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin affetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasretleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır bu. Karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan, hasretler eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, O'nun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır, kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Ve şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Siz her halükarda Allah Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar, ahlaksız olsunlar. Varsın şeytanla işbirliği yapsınlar. Yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfrana nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız.
Elise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde, bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimet olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutena yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartlar içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil.
Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiş.

Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak, Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak? Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak. Saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız. Her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla, sevecen davranışlarınızla, insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı

0: Allah yolunda başka insanlara vakfet. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul eden bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor, şehit olmaya ramak kalmış olan insanların, sahabenin arasında. Birisi su diyor, ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası, ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah-u Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan, bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, yes. Allah hepinizden razı olsun.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddet parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı tesbih çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip kılsın. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zikir ehli, ehle zikri. Konumuz ehli tezekkür.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, senden önce de başkalarını değil, kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Adamlar gönderdik. Ve arkasından diyor ki Allah Teala: Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Öyleyse birinci hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ikinci hitap herkese. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın vahyi herkese ulaşmaz. Herkes vahiy sahibi olamaz. Vahiy sahibi olmak için mutlaka Allah'ın üst seviye seçiminin muhtevasında olan birisi olmak gerekir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'ın iki türlü seçimi var. Birinci seçim, ikinci basamaktaki seçim. Herkes olayları yaşar, birinci basamak. Herkes olayları değerlendirir ve davranışlarını da buna göre ayarlar. Bu davranışlarından kişilerin Allah'ın çıkardığı sonuçlar muvacihesinde Allah Teala o kişilerden büyük kısmını kendisine seçer. Bu seçimi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi netleştiriyor. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim ona yönelirse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayet neydi? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İşte Allah Teala burada aynı fiili kullanıyor. Ve kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada ikinci basamakta Allah'ın seçimi herkes içindir. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Çünkü seçilmeyenler sadece Allah'a isyan edenlerdir. Sadece kendileri Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanları da bilerek, isteyerek Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Onun dışındaki herkes, onların dışındaki herkes seçilir. Kimdir onlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, küfranda olanlar, Allah-u Teala'nın ayetlerini gizleyenler, ketmedenler ve Allah'ın ayetlerini naksedenler, gizlemekte de kalmayıp Allah'ın ayetlerini olduğundan farklı bir şekilde başka insanlara lanse edenler. Özellikle bu sonuncusu Allah'ın ayetlerini bozma olayı Türkiye'deki mevcut 23 Kur'an-ı Kerim dizaynında son derece net olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim meali verenlerin hepsi, ne yazık ki hepsi sevgili kardeşlerim, hidayeti hep gizlemişler. Vuslatı gizlemişler. Takvayı bilmeyerek gizlemiş olabilirler. Çünkü hep sadece takva kelimesi geçiyor. Hidayet de 7 safhada kendisini gösteriyor. Takva da 7 safhada kendisini gösteriyor. Allah'a teslim de, Allah'a kul olmak da, felah da, yedi safhada kendini gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve öyleyse bu dizaynı dikkatle yerli yerine oturtmamız lazım. Bu seçim herkes için seçim, insanların %90'dan fazlasını içeren bir seçimdir. İkinci basamakta vücut bulunur. Ama bu seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve bu dileyenler Allah'a ulaşırlar. Dileyenlerin de daha üst basamaklara doğru sayısı azalır, azalır, azalır. Peki Allah'ın başka bir seçimi daha mı var? Elbette var. Allah'ın risalete seçtiği insanlar var. Birinci seçimde zaten seçilmişlerdir. Allah'a ulaşmayı zaten dilemişlerdir. Ama daha o dileme olayı olmadan evvel Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. Her kavimdeki resuller bu ikinci grup seçilenlerdir. Her kavimdeki resullerden bir tanesi ya Nebi'dir, Nebiler zamanında, Nebilerin var olduğu devrelerde onlar daha üst seviye bir seçimi ifade ederler ama o resullerin arasından seçilirler. Öyleyse veya Nebi değildirler, yani Nebilerin olmadığı devirde yaşayanlar için Nebi mevcut olmadığına göre huzur namazının imamlığını birisinin yapması gerek. Allah Teala her kavimdeki resullerin arasından birini bu görev için seçer. Bu da üçüncü seçimdir. Öyleyse üçüncü basamaktaki seçim
İkinci basamaktaki seçim, ama o seçimden daha evvel Risalete seçilmek. Risalete seçilen kişi mutlaka o diğer seçime de giren kişidir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Mutlaka mürşidine tabi olan kişidir. Ve mutlaka o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki Resullerden birisi olarak vardır. Ve mutlaka o huzur namazının imamlığına tayin edilir. Öyleyse üç grup seçim söz konusu. Üçüncüsü, kişiyi Allah'ın tasarrufuna alan seçim. Bu da Allah-u Teala tarafından başlangıçta yapılır. Öyleyse birinci safhadaki seçim, Allah'a ulaşmayı dilemeleri için insanların özellikle bu konuda Allah'ı seçmemek konusunda kesin karar takınmış olanların elimine edilmesiyle, devre dışı bırakılmasıyla gerçekleşir. Geri kalanlar seçilirler. Öyleyse konumuz zikir ehli. Ne zaman bir insan zikir ehli olur? Şimdi oraya ulaşalım. İkinci basamakta seçilen kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Zikir ehli mutlaka o dileğin sahiplerinden biridir. Sonra bu muhtevayı Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlar. Dördüncü basamaktayız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli etti. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldı. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakayı aldı. Yedinci basamakta kalbindeki ikindeti alıp yerine ifat koydu. Ve derecelerini arttırdı kişinin. Öyle bir arttırmayla arttırdı ki hesaplı bir şekilde o kişinin sevapları günahlarını aştı. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaştı. Ve bu ulaşması bir hidayet müessesesi. Kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirdi. Sonra mı 10. bu 9. basamaktaki olgu. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Nefsin kalbine. 9. basamakta kalbe ulaşıyor zaten bizimle beraber. 9. basamakta kalbe hidayet koyuyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. basamakta Allah kalbe hidayet koyuyor. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ve 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıl toplanmaya başlıyor. Fazıl toplanmaya başlaması daha sonraki bir kademede. Fazıl da rahmet de kalbe ulaşıyorlar. Ama bu aşamada 10. basamakta yol açılmasına rağmen kalp mühürlü. Kalp mühürlü olduğu için ne rahmet nurları ne fazıl nurları kalbin içine giremiyorlar. Nefsin kalbinin içine giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı
11. basamakta başlıyor. Bu sızıntının geçerli olduğunu Allah Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şen edip yarıp göğüslerinden kalplerine yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşır. Hiç onlarla göğüsleri şerh edilmemiş olanlar bir olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse göğüsten kalbe Allah'ın açtığı yol üzerine kalbine kişinin Allah'ın nuru ulaşıyor. Kalbine ulaşıyor ama kalp mühürlü, bu kalbin içine sızabilen sadece rahmet nurlarıdır. Sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta bu sızıntı %2'ye ulaşıyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Sonra huşu sahibi olan kişi irşat makamını soruyor Allah-u Teala'dan. Allah ona gösteriyor. Ve kişi böylece Allah'ın göstermesiyle beraber 10. ihsanda o. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp tövbe ediyor. Tövbe edince Allah-u Teala'dan 10 tane nimet oluyor. Böyle bir dizaynda kişinin bu aldığı nimetlerle ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olacak. Bunun için Allah-u Teala gerekli işlevleri tamamlıyor on nimette. Devrin imamının ruhunu kişinin başımıza ne getiriyor? Bir, kalbin mührünü açıyor. İki, o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Üç, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Dört, kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 5. nimet. Ve kişinin ruhu Furkan Suresi'nin 72. ayet, 71. ayet kelimesi gereğince tövbeleri kabul edilmiş bir halde o kişinin ruhu Allah'a yöneliyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ne oldu? 6 oldu Allah'ın nimetleri. Nefs tezkiyeye başlıyor. 7. Fizik vücut nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. İrade nefsin afetleri azaldıkça daha güçlü olmaya ve teslime doğru yol almaya başlıyor. Allah'a teslime doğru. Ne zaman teslim olacak? Ne zaman nefsin kalbinde afetler bitmişse, müzeyyen olma tamamlandığında teslim olacak Allah-u Teala'ya. Ve Allah'ın 10. ihsanı o güne kadar bize 1'e 10 verirken o gün 1'e 100 vermeye başlaması, sonra da o 1'e 100'ü daha üstteki kademelerde 1'e 700'e kadar çoğaltması.

Ve 10 tane nimet alan kişinin nefs tezkiyesi yapması üzerine, zikir yapması üzerine, konumuz zaten ehli zikir. Kişinin nefsinin kalbinde, kalbine rahmet, faz ve salavat nurları dolmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi böyle oluşuyor. İman kelimesinin çekim alanının içine karşıt manyetik alana sahip olan fazıllar giriyor ve iman kelimesinin etrafına yapışıp orada orasını işgal etmeye başlıyorlar fazıllar. Fazıllar Allah'ın öyle nurları ki bunlar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir hüviyet taşırlar. Halbuki ondan evvel nefsin kalbinde bulunan afetler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak istemeyen, hiçbirini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapının sahipleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir nur birikimi var. %2 rahmet birikiminin ötesinde fazıllar birikmeye başlıyor nefsin kalbinde. Ve ilk %7 birikimle ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci bir %7 birikimle ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü %7 birikimle ruh üçüncü gök katına ulaşıyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruh yedinci kata ulaşıyor. Ve yedinci katta 7 tane alem geçiyor. Allah'a ulaşıyor. Burası 14. basamakta başlayan ve 7 basamak süren, 7 tane gök katının açılmasıyla neticelenen bir vuslat olayıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, 21. basamak. Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Kişi Allah'ın evliyası oldu. İlmel yakin burada tamamlandı. Kişi ehli zikir oldu mu? Hayır, olmadı. Zikre henüz onun kalbini %51 nura ulaştırabildi. Ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman kişi fena makamındadır. Artık velidir. Allah'ın evliyasından biridir. Ve 7 tane evliyalık makamı var önünde. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. Sonra ihlas makamı, ulvelbat makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamının yedincisinde, altıncısında başlayan bir müesseseden bahsediyoruz. Ehli zikir olmak. Öyleyse kişi fena fillah makamında, Allah'ın zatında yok olma makamında, nefsinin kalbinde %50'den %51 olan nurların %61'e çıktığı noktaya kadar olan safayı ifade eder. Burası fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında yok olma makamıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı zaman beka makamına geçeriz. Allah Teala bir taht ihsan eder indi ilahide. %71'e çıktığı zaman biz %71'e çıkmasının sebebine sahibizdir. Yani daimi zikrin değil ama günün yarısından daha fazla zikrin
sahibi olduğumuz takdirde nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşabilir. Burası zühd makamıdır. Bizi %81 nura kadar ulaştırır zühd makamı. %81 nurun oluşmasında da fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere. Öyleyse beraberce bir müesseseye bakıyoruz. Oraya henüz gelmedik. Ehl-i zikir müessesesinin biraz daha ötesindeyiz. Fizik vücudun teslimi safhasındayız bu anlattığım yerde. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbinde %81 rahmet ve faz birikimi oluşmuştur. %2 rahmet, %79 fazıl. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu noktada fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuzun birleşik dengesindeki standartlarda, ruhumuzun bünyesinde %100 haslet, nefsimizin bünyesinde %81 fazilet. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik var. Ve fizik vücut 200'de sadece 19 kalan, 19 200'de 19 olan, yaklaşık %10 olan nefsin afetlerini dikkate bile almıyor. Nefsin afetleri gene itiraz ediyorlar. Gene engel olmaya çalışıyorlar. Ama %10'luk bir değer taşıyorlar netice itibariyle. %10'dan bile daha az. Bir şey yapamıyorlar. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktayız. Bunun arkası daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman ilmel yakin kesin olarak bitmiştir. Aynel yakin başlamıştır. Aynel yakin müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aynel yakin kademesi adını gözden alıyor. Gözle yakin hasıl etmek, kalp gözünün açılması ve fiziğin ötesini Allah-u Teala'nın lütfu keremiyle görmeye başlaması. İşte burası hikmet makamıdır. Burada o kişi 7 tane özelliğin sahibi olur. 4 asli özellik, 3 vasıf özelliği. Asli özellik nedir? 1 o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Başkalarından çok farklı bir yapının sahibi olduğunun bu kesin bir işaretidir. 2 daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü daimi zikirde olduğuna göre kişi daimi zikre
daha ulaşmadan evvel kalbe ulaşan rahmet, fazl ve rahmet, salavat nurlarının mühre etkisi sebebiyle mühür zülvani kapıyı kapatmıştır. Zikre ara verseydi eğer, bu mührün üzerine baskı oluşmayacaktı, baskı kalkacaktı. Mühür tekrar Rabbani kapıyı yükselecekti. Zülvani kapıdan içeriye karanlıklar girecekti. Ama yükselmiyor. Çünkü daim zikre ulaşmış kişi hiçbir zaman mührün açılması mümkün değil. Mümkün değilse karanlıkların nefsin kalbine girmesi mümkün değil. Manası kesin. Kişinin nefsi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere, %100 Allah'ın nurlarıyla kişinin nefsinin kalbi doluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bu ne ifade eder? Bu kişinin hikmet sahibi olmasını ifade eder. Demek ki ilk iki özellik daimi zikir, daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Üçüncü özellik kalp gözünün açılması. Bu yüzden aynel yakin adını alıyor kademe. Dördüncü özellik kalp kulağının açılması. Kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlaması, kendisine söylediklerini işitmeye başlaması. Daha ötesi var mı? Elbette var. Üç tane de vasıf şartı. Ehli tezekkür olmak, bu ehli zikir olmaktır aynı zamanda. İkisi de aynı kökten gelen, aynı anlamlara sahip iki kelime. Birincisi kişi ehli tezekkürdür, ehli zikirdir. Ehli zikir kelimesini burada neden bir defa daha kullanmıyoruz? Çünkü birinci özelliği zaten kişinin ehli zikir olmasıdır. Daimi zikrin sahibi olmasıdır. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ama ehli zikir olan kişi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Bu birinci vasıf şartı kişinin. İkinci vasıf şartı o kişi ehli hayırdır. Üçüncü vasıf şartı ehli hikmettir. Öyleyse nedir ehli tezekkür? Ehli tezekkür Allah ile konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Allah'a sorar, Allah ona cevap verir. Allah'ın verdiği cevaba o da yeni bir sualle veya cevapla ulaşırsa aralarındaki müessese muhabere müessesesi olur. Karşılıklı konuşmak. Bu bir konunun konuşmasıyla tezekkür konuşması ise bir konu konuşuluyorsa bu tezekkürdür. Karşılıklı konuşma. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ehli tezekkür olmak burada gerçekleşir. O kişi aynı zamanda ehli zikirdir. Ehli tezekkürün bütün ehli zikir olanlar ehli tezekkürdür. Ama ehli tezekkürün de elbette kademeleri var. Ulu'l-elbab kademesi, birinci kademe, ihlas kademesi, ikinci kademe, irşada ulaşmak, üçüncü kademe, irşat makamının sahibi olmak, dördüncü kademe. Her kademede daha çok ilmin sahibi olursunuz ya da insan ilmine göre daha çok irfanın sahibi olursunuz. Başladığı nokta burası. Ehli tezekkür sıfatının, vasfının
başladığı nokta, burası daimi zikre ulaştığınız nokta. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için sizi Allah'a itaatten men edecek olan hiçbir şey artık iş dünyanızda mevcut olmadığı için Allah Teala size ehli tezekkür müessesesinin sahibi kılıyor. Allah ile her şeyi konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Elbette Allah keyfe maişadır. Yani dilediği sualin cevabını verir, dilediğini vermez. O kendi bilir. Peki ikinci vasıf neyi ifade ediyor? Ehli hayır olmayı. Neden ehli hayır kişi? Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Neden ehli hayır oluyoruz? Devamlı derecat kazandığımız için. Daimi zikrin sahibi olan kişi devamlı derecat kazanıyor. Öyleyse devamlı derecat kazanan kişi, devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan kişidir. Allah Teala diyor ki, kimi diyor oraya ulaştırmışsak, hikmet sahibi yapmışsak, Allah dilediğini hikmet, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verdiyse onu büyük hayır sahibi yapmıştır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın büyük hayır sahibi yaptığı bir kişi bu. Büyük hayır, yani kesintisiz hayır. Kişi her an mutlaka derecat kazanıyor. Üçüncü vasıf şartı ise ehli hikmet olmak. Yani Kur'an'ın hangi ayetine baksa oradan eğer bu ayet 28 basamaktan birisine aitse vel Asr suresindeki 4 tane 7 basamaktan birisine aitse onun vasıflarını hemen ortaya koyma. Bu hikmet ehline dikkat edin ki hikmet ehli adalet ehlidir. Hakemlik yaptıkları zaman da hakimlik yaptıkları zaman da mutlaka Allah'ın emirlerine tam itaatle karar verirler. Ehli tezekkür, ehli zikir aynı zamanda hikmet ehlidir. Ve ulul-elbab makamından daimi zikirle beraber başlayan bu müessese salah makamının sonuna kadar gider. Salah makamının son üç kademesi hikmetin de ötesini ifade eder. İrşad yetkisi verilenler, her kavimdeki resimler ve devrin imamları. Öyleyse zikir ehli kimdir? Acaba Kur'an-ı Kerim'de neler zikir hüviyetindedir? Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Allah Teala diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Hicr suresi 9. ayet-i kerime. Bu zikri muhakkak ki biz indirdik. Biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti o da bir zikirdir. Allah Teala'yı Allah Allah Allah Allah diye zikretmek o da bir zikirdir. Zikrullah adını alır. Namaz kılmak o da bir zikirdir. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi, 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala diyor ki: "Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, Kur'an var ya, onu onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz
Münkerden ve fuhuştan men eder senin namazın. Münkerden ve fuhuştan men eder. Ama en büyük, muhakkak ki en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikrullah'tır diyor. Muhakkak ki zikrullah bunların arasındaki en büyüktür. Muhakkak ki zikrullah diğer ikisinden daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilavetinin de zikir olduğunu görüyoruz. Namaz kılmanın da zikir olduğunu görüyoruz. Zikrullah'ın da zikir olduğunu görüyoruz. Ama zikrullah diğerlerinin arasında en büyüğü. Öyleyse zikir ehlinin başlangıç noktası zikir ehli olmanın ulul elbaptır. Kimdir ulul elbap? Âl-i İmran 190 ve 191 cevap veriyor. Li ulul elbap yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbap kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarlarken, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştirir. Yaptığı her şey en güzelidir. Öyleyse neymiş ulul elbab kulları Allah Teala'nın? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Öyleyse yan üstü yatmak zikirle ne alakası olabilir? Çok alakası var sevgili kardeşlerim. Kıbleyi sağ olarak yatağınızı dizayn ettiğiniz zaman sağ tarafınıza dönün ve yatın. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman yastık sağ kulağınızın altındadır. Birazcık kulağınızı yastık üzerinde sağa sola hareket ettirin. Vücudunuzu da azıcık sağa sola hareket ettirin. Bir noktaya ulaşacaksınız ki kulağınızda kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Kulağınızda, sağ kulağınızda kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Atışları duymaya başladığınız andan itibaren Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışında iki heceyle Allah kelimesini zikredeceksiniz. İşte bu zikrullah'tır. Ve Allah Teala Müzemmil Suresinin 11. ayet-i kerimesinde, 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret. Bu kelime Allah kelimesidir. Zikrullah bu sebeple zikrullah dermiştir adına. Allah'ı zikretmek,

diye tekrar edildiği, dilin de kımıldamakla iştirak ettiği bir sessiz zikri ifade eder. Birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Açık zikir, gizli zikir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatır ki, dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de kullanmadan, kalbinizin atışlarına paralel bir iç sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusu. İşte o zikri yaptığınız zaman, o zikri yaptığınız noktada ses duymazsınız. Kulağınıza ses gelmez. Sesinizi kullanmazsınız, bir. Dilinizi de kullanmazsınız, iki. Ama kalbinizdeki ritme uyarak Allah kelimesini çift eceyle devamlı tekrarlarsınız. İşte bu kalp zikridir. Allah-u Teala'nın daimi zikri kalp zikridir. Kimdir ehli zikir? Kalp zikrinin daimi zikre ulaştığı noktadaki kişidir. 26. basamak bu hikmet basamağıdır ki söylediğimiz gibi kişinin 7 tane özelliği vardır. Dördü temel özellikler, üçü bu özelliklerin ortaya koyduğu vasıflar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Gulü'l-Elbap makamı Aynel-Yakîn makamıdır, hikmet makamıdır. Kişi burada hikmetin sahibi olur. Öyleyse Allah'ın adına ehli zikir dediği kişiler, zikir ehli olanlar, ehli tezekkür dediği kişiler, Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Öyleyse burada, bu noktada Allah ile konuşma yetkisi kişiye ulaşmıştır. Ulu'l-Elbap makamı bunun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Hikmet ehli olmak burada başlar. Ve Ulu'l-Elbap noktasına ulaşmış olanlar ehli tezekkürdür. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerden oluşuyor. Bir kısmı da müteşabih ayetlerden oluşuyor. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince o müteşabih ayetler onların gerçek anlamını kimse bilmez. Sadece Allah bilir. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde derinleşmiş olan rasuhun yani rusuh sahipleri de derler ki Ya Rabbi inandık ki biz bütün bu ayetler müteşabih olsun, muhkem olsun hepsi senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Ehli tezekkür, tezekkür edebilen ayetlerin manalarını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlar işte

onlar ulul elbaptır. 26. basamağın sahibi de ulul elbaptır. 27. basamağın sahibi de ulul elbaptır. 28. basamağın her kademesinde bulunan kişiler de hepsi ulul elbaptır. Öyleyse ehl-i zikrin birinci özelliği ulul elbap olmaktır. Ulul elbap olmak mutlaka daimi zikre gerektirir. Daimi zikrin altında bir ulul elbap kademesi mevcut değildir. Nedir ulul elbap? Elbap kelimesi lübler demek. Lüb kelimesinin çoğulu. Ulul elbap. Lüblerin sahipleri. Nedir lüb? Beş duyumuzla almamız mümkün olmayan, onların ötesinde başka alemlere ait ilim, bilgiler. Bunları edinebilen insan, bunları duyabilen insan, baş gözünün görebildiğinin ötesinde kalp gözüyle görebilen insan, başındaki kulağın ötesinde kalbindeki kulakla işitebilen insan, Allah'ın sesini işitebilen, Allah'ın gösterdiklerini gören insan, işte o ulul elbaptır. Ona sadece zemin kattaki sır gösterilir. O devrin imamının dergahının sırrıdır. Altın kapı oradadır. Altın paralardan oluşan bir küme oradadır. Ve onarlık sıralar halindeki insan ruhları önlerindeki rahlelerle oradadırlar. Bu zemin katın sırrıdır. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, açıkta secde edilen kesimi, işte o zaman kişi ulul elbap makamını bitirmiştir, salah makamı, ihlas makamına geçmiştir. İhlas ulul elbap makamında sadece zemin katın sırrını gösteren Allah Teala o kişinin kalbini sırlarıyla bir kat müzeyyen kılmıştır. Bir mertebe müzeyyen kılmıştır. Sonra ne olacaktır? Sonra 7 tane gök katını gösterecektir Allah-u Teala. 7 gök katının her birinde bir sırrın sahibi olacaktır. Bir bilginin sahibi olacaktır kişi. Birinci katta açıkta secde edilen seccadeleri görecektir. İkinci katta suvarılma havuzlarını görecektir. Üçüncü katta iki katlı mescidi görecektir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezeli yükselecektir. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslını, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslını görecektir. Nasıl secde edildiğini görecektir. Altıncı katta secde yok. Burası Sıbkatullah olma mahalli. Altıncı kata ulaşan ruhlar orada Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz renge bürünür ciltleri. Ve buradan daha ötesi 7. gök katıdır. 7. gök katına altın bir kapıdan girilir. O kapı devrin imamının dergahındaki kapının aynıdır. Ve oradan içeri girilince 7 tane alem getirecektir soldan sağa. O 7 tane alemin her birini Allah Teala ihlas makamındaki kişiye gösterir. Burası Sitret-i Münteha ile son bulur. Kimi Allah Teala Sitret-i Münteha'yı gösterirse o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Kalbi 7 mertebe müzeyyen olmuştur.

Peki bundan sonra ne olur? Sırtın mental gösterildiği zaman Allah Teala bu kişinin ihlas makamının tamamlandığını söyler. Bu noktadan itibaren salah makamı başlar. Ve salah makamının sahibi olan kişinin birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Allah onu Tövbe-i Nasuh'a davet etmiştir. Tövbe-i Nasuh gerçekleşince Allah'ın söyledikleri tekrar edildikten sonra Allah o kişinin birinci kademe olan Tövbe-i Nasuh'tan sonra ikinci kademede günahlarını örter. Salah makamının üçüncü kademesinde salah nuru gelir kişinin başının üzerine. Dördüncü kademesinde kişi irşada ulaşır. Burası Ulu'l-Albab'taki bir mertebe, İhlas'taki 7 mertebe ve burada Salah makamındaki 4 mertebe müzeyyen olmakla 12 mertebelik bir müzeyyen olmayı ifade eder. Her mertebe daha büyük sırların sahibi kılar kişiyi. 12 mertebe müzeyyen olmak, iradenin teslimi için kişiyi hazır hale getirir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Böylece Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir görev verir. İrşad görevi. İşte o kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Memur Allah'tan aldığı emri tatbik eden demek. Allah Teala amirdir. Emrin sahibidir. İrşat makamına ulaşan kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olduğu için memurdur. Allah'ın kendisine verdiği emri mutlaka yerine getirir. Bu irşat emridir. Başka insanların irşadıyla artık o kişi vazifelidir. İşte gerçek anlamda ehli zikir o kişidir. İrşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi, bütün sahabe ehli zikirdi. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunduğunu ifade buyuruyor. Hepsi irşat makamının sahibiydi. İşte ehli zikir olmanın temelinde irşat makamının sahibi olmak yatar. Demek ki ehli zikir olmak Ulul Albab makamında başlar. İhlas makamında devam eder. Salah makamının da 5 mertebesinde devam eder. Kişi 12 defa kalbi müzeyyen olmuş, 12 kademe sırrın sahibi olmuştur. 13.'sü onun son sırrın sahibi kılar. Allah'ın zatını görür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun ötesinde bir yer var mı diye soruyorsanız devrin imamları var. Onlardan daha ötede Salah makamının 7. kademesinde devrin imamı var. Demek Salah makamının 5. mertebesi, 5. kademesi Allah'ın irşat makamına tayin ettiği evliyaya ait. 6. kademesi Allah'ın her kavimdeki resullerine ait. 7. kademesi ise devrin imamına ait. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda Yüce Rabbimizden hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
bütün bu mertebelere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Üniversitesi'nin bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Nehl Suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cihadu biha ve stey kanet ha enfu suhum zulmen ve uluvva fenzur keyfe kâne akibetül mufsidin ve cihadu bile bile bilerek inkar ettiler. Biha onu ve seykanet ha yani ve İsteykanet ha. Onu yakin olarak bildiler, inandılar. Enfüsühüm kendileri, nefsleri zulmen, zulmederek ve uluven ve büyüklenerek, büyüklük taslayarak fenzur fe unzur. O zaman öyleyse bak keyfe nasıl kâne oldu akıbetü akıbetler sonlar

Onu yakin, yani kesin olarak bildikleri, yani inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, yani fesat çıkaranların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Allah Teala burada Hazreti Musa'nın o mucizeleri göstermesine rağmen, bunların mucize olduğunu bile bile inkar ettiklerini burada ifade ediyor. Asasının ejderha oluşu, koynundan elini çıkardığı elinin bembeyaz nura dönüşmesi, bunların doğru olduğunu, Rabbani olduğunu bilmelerine rağmen bile bile inkar ettiler diyor Allah Teala. Bu hep böyle olmuştur bu konular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de ayı ikiye böl, o zaman biz sana tabi oluruz diyenlere söylediği söz: ben ayı ikiye bölemem, ben de sizin gibi bir insanım. Ama Rabbime dua ederim, talep ederim ondan. Eğer Allah Teala uygun görür de onu yaparsa, ayı ikiye bölerse, gerçekten siz de bana tabi olacak mısınız? Diyor. Onlar da diyor ki evet, o zaman tabi olacağız. Ve Allah Teala kabul ediyor talebini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ayı ikiye bölüyor. Ama bunun üzerine onlar diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. İşte Hazreti İsa da aynı şeyi, Hazreti İsa için de aynı şey söyleniyor. Ve Nem suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude ve Süleymane ilma ve kalal hamdu lillahi illezi ve fadda lena ala kesirin min ibadihil mu'minin. Velekat ve andolsun atayna, biz verdik Davud'a, Davud Aleyhisselam, ve Süleyman'a, ve Süleyman Aleyhisselam ilmen, ilim. Ve kala, ve ikisi dediler: elhamdü hamd lillahillezî li Allahi ellezî li a, yani Allah'ın a'sı, sondaki a'sı, Allahi Allah, ellezî ki o, lillahillezî, üç kelimeden oluşuyor, li Allahi ellezî. Allah'a, li Allahi Allah'a, ellezî ki o, faddaleyna, bizi üstün kıldı. Faddaleyna, bizi üstün kıldı. Ala kesirin, çoğuna, min ibadihi, kullarından, el müminin, mümin olanlar. Ve andolsun ki Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Ve onlar mümin kullarının çoğundan
bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve onlar mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Allah Teala onlara verdiği ilimle onları üstün kılmış. Yine bu surede daha evvelki ayetlerde Hazreti Süleyman'ın ordusundan bahsediyor Allah Teala. İnsanlardan ve cinlerden müteşekkil bir ordu. Şeytanları da kullandığını Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti Süleyman'ın şeytanları da cinleri de emrinde kullandığını söylüyor. Yani şeytanların cinlerden farklı bir kabile olduğunu ifade ediyor Allah Teala böylece. Ama biliyoruz ki cinler de şeytanlar da dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldı. Hem Davud Aleyhisselam'ın hem Süleyman Aleyhisselam'ın ilme sahip oldukları Kur'an-ı Kerim'de böylece ifade buyuruluyor. Ve Nem Suresi'nin 16. ayet-i kerimesi ve varise Süleyman'ı Davud'e ve gale ya eyyühen nasu ullimna menti kat tayri ve utina min kulli şeyin inne haza le huvel fadlu mubin ve varise ve varis oldu, mirasçı oldu Süleyman'ı, Süleyman Aleyhisselam Davud'e, Davud Aleyhisselam'a ve kale ve dedi ya eyyuha ey ennasu insanlar ullimna bize öğretildi mentika nutuk dil, lisan ettayrı kuşlar bize kuşların lisanı ve utina ve bize verildi min kulli şey her şeyden inne muhakkak haza bu ve huve muhakkak ki o el fazlı fazl üstünlük el mübinu apaçık. Allah Teala iki peygamberine de fazl vermiş, üstünlük vermiş ve şöyle oluyor muhteva. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Ve ey insanlar kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazldır dediler.

Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud. Davud, Hazreti Süleyman'ın babası. Hazreti Davud Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Onun mirasçısı oldu. Yani ondaki şeyler Hazreti Süleyman'a kaldı. Ve kuş dili öğretiliyor Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da. Yani kuşlarla, insanlarla konuştukları gibi kuşlarla da konuşuyorlar. Ayrıca bize her şeyden verildi diyorlar. Belki Allah Teala onun dışında birçok ilmi daha öğretmiş. Her ilmi öğretmiş Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da.

ve her şeyden beri dini Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede anlatıyor. 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayrı fehüm yüzeûn ve huşire haşedildi, toplandı. Süleyman'e, Süleyman için, Süleyman Aleyhisselam için cunudühü, onun orduları minden el cinni cinlerden, el cinler ve el insi ve insanlar ve ettayrı ve kuşlar ve böylece bundan sonra hüm onlar yüzeyûn, yüzeyûne düzenlendi. Ve Süleyman Aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Hazreti Süleyman insanları da hükmetti ordular olarak. Cinlere de hükmetti. Ve kuşlara da hükmetti. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'tan sonra kuş dilinin o da sahibi olarak hayatını sürdürdü. Günleri de rahatlıkla görebiliyordu ve onlara emrini yaptırabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın şeytanlara da derin sulardan güçlerin çıkarılması konusunda vazife dağıttığını, onların da bu emri yerine getirdiklerini ifade ediyor. Öyleyse bu zamanların, bu zamanda yaşayan insanlara garip gelen bir husus. Hazreti Süleyman'ın orduları vardı. Cinlerden ordular, insanlardan ordular ya da cinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu, kuşlardan da bir ordu. Hazreti Süleyman hepsine hükmediyordu. Ve 18. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim hatta izâ etev alâ va din nemli kâlet memleçün ya ey yuhen nemlut hulu mesâ kine kum la yahti mennekum Süleyman'ı ve cunuduhu ve hum la yeşurun hatta sonunda olunca iza olduğu zaman etel geldiler ala vadin nemli karınca vadisine kalet dedi Nemlet'in bir karınca ya eyyuha ey en nemli karıncalar topluluğu bu türlü girin mesakinevim meskenleriniz yuvalarınız
La yehtemennekum, sakın sizi la yehtemennekum, sakın sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam ve cünüdü ve onun orduları ehim ve onlar la yeşurun, farkında olmazlar. Karıncaların konuşmalarını veriyor Allah Teala. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz." Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her hayvan topluluğunun mutlaka bir reisi vardır diyor. Bir başkanı vardır diyor. Onlar da sizin gibi cemaat halinde yaşarlar diyor. Yani karıncalar da başka hayvanlar da hepsi topluluk halinde yaşarlar. Ve toplum şuuruna en çok sahip olan iki hayvandan bir tanesi karıncalardır, bir tanesi de arılardır. Kendi aralarında bir koloni oluştururlar. Ve her konuda çalışanlar birbirlerinden ayrılmışlardır. Aksatılmadan bütün üyeler kendi görevlerini gerçekleştirirler. Kimse kimsenin yaptığıyla ilgilenmez. Herkes kendisine düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Aralarında görev konusunda ne bir kavga, ne bir anlaşmazlık olmaz. Antenleriyle haberleşirler. Bizler gibi konuşurlar. Düzgün cümlelerle bizler gibi konuşurlar. Ve her karınca ve her arı yapacağı görevi, arılar o kovandaki görevlerini, karıncalar o toplumdaki görevlerini son derece iyi bilirler. Ve yazdan kışa bir birikime girerler. Dikkat edilmesi lazım gelen husus aralarındaki imrenilecek olan dostluktur ve vazife şuurudur. Herkes kendi vazifesinin, görevinin neleri ihtiva ettiğini, ne yapması lazım geldiğini tam olarak bilir ve mutlaka yerine getirir. Görev varsa o görevi yerine getirmemek söz konusu değildir hiçbir karınca için. Öyleyse mutlaka bir başkanları vardır. Ve onun emrine mutlak olarak itaat ederler. İtaat etmemek diye bir olay söz konusu değildir. Mutlak olarak görevler insan, karıncalar arasında ve aklar arasında dağıtılmıştır. Herkes sadece kendi göreviyle görevlenir. E işte oradan bir kesit bu. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca bu başkanları olsa gerek. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkına varamazlar. Size izin verirler. Size ezmesin. Onun için yuvalarınıza girin. Diyor. Burada çok açık bir şekilde karıncaların da bir dizaynları olduğu, bu dizayn içerisinde karıncaların birbiriyle bizler nasıl konuşuyorsak kendi aramızda onların da konuştuğu neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah-u Teala 19. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fe tebesseme dahiken
min kavliha ve kâle Rabbi ezdûni en eşküre nimeti kelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terdahu ve etfilni bir rahmetike fi valike salihin. Allah Teala bunu söylüyor. Fe o zaman bunun üzerine tebessüm etti. Dahiken gülerek min kavliha onun sözüne ve dedi ekare Rabbi Rabbim ezzeni beni başarılı kıl. En eşküre benim şükretmem nimeteke senin nimetin elletin ki o en ante sen nimetlendirdin en an buyurdun aleyye bana

nimetlenmesin, en'am buyursun aleyhi bana ve ala ve a şuna şuna şuna. Valideye, anne ve babam ve en amele salihan ve benim salih amel yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmam. Derdehu sen ondan razı oldun. Ve etfilni ve beni dahil et bir rahmetice senin rahmetinle fi içine ibadike senin kulların es-salihin salih kullarının içine beni dahil et diyor. Salih kullarının içine beni dahil et.

18. ayette bir karıncanın konuşmasını görüyoruz. Ve karıncanın bu sözü söylemesini Hazreti Süleyman duyuyor. Karıncalar antenleri sebebiyle birbirlerinin sözlerini uzak yerlerden işitirler. Arılarda da aynı haberleşme vasıtası var. Antenler onu sağlar. Bir yerde bir yiyecek vücuda geldiği zaman, yakalandığı zaman, yorulduğu zaman, tespit edildiği zaman o karınca veya arı ötekilere derhal haber verir. Belli bir çap içerisindeki bütün arılar, arıların söylediğini, bütün karıncalar da karıncaların söylediğini işitirler. Ve anten sistemi kendileri tarafından en güzel şekilde ayarlı olması gerekir. Öyledir. Ve birbirlerini işiterek sözlerini, fikirlerini birbirlerine ulaştırırlar. Hazreti Süleyman da bunu kulakları ve kalbiyle işitiyor. Ayakta olan bir insan, yerde bulunan, belki de yuvasının içinde bulunan bir karıncanın diğerlerine haber veren sesini normal standartlarda da işitemez. Bir karınca bir kuş kadar, kuş gibi ses çıkartamaz. Bizim kulaklarımızın duyacağı standartta değil. Ayaklarının dibindeki bir karıncanın konuşmasını duyuyor Hazreti Süleyman. Ve tebessüm ediyor, gülümsüyor. Bu nedir Hazreti Süleyman için? Allah-u Teala'nın bir nimeti. Ve Hazreti Süleyman nimete karıncanın sesini duyup da tebessüm ettiği zaman Allah'ın kendisine ne kadar büyük nimetler verdiğini bir defa daha yaşamış oluyor. Başka insanlar karıncaların konuşmasını işitemiyorlar. Kuşların konuşmasını işitemiyorlar. Manasına varamıyorlar. Kuş sesini herkes duyar ama onun ne manaya geldiğini anlayamaz. Hazreti İbrahim ise bütün kuşlarla konuşuyor, karıncaların da ne söylediğini işitiyor. Muhtemeldir ki arıların da söylediklerini Hazreti Süleyman işitmiştir. Ona dair bir işaret yok ama öyle olduğu bunlardan bakılarak öyle olması lazım gelir diye düşünmek söz konusu. Bir işaret yok Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın arıların da lisanını anladığına dair. Ama kuşların lisanını anlıyorsa, karıncaların lisanını anlıyorsa, o zaman arıların da lisanını, belki bütün hayvanların lisanını anlaması normal bir olaydır. Ve şimdi şükretmeye başlıyor Hazreti Süleyman. Rabbim bana, anne ve babama, bana ve anne ve babama enam buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel, yani nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et. Bu Allah'ın razı olduğu salih amel nefs tasfiyesi. Nefs tasfiyesi önce nefsimizin kalbi yarı yarıya Allah'ın nurlarıyla doluyor. %51'den sonraki devrede tasfiye bitmiştir.
tasfiye devam eder. Ve nefsimizin kalbinde daimi zikre ulaşıp da hiç afiyet kalmadığı noktada nefsimizi tasfiye de etmiş oluruz. Bunun ötesi var mıdır? Evet, nefsimizin müzeyyen olması. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta tamamlanıyor. Nefsimiz tezkiye oluyor. %51 nurlarla doluyor. Nefsimizin kalbindeki afetler %51 oranında yok oluyor. Ve tasfiye müessesesine geldiğimiz zaman buradaki rakam %100'dür. Ne zaman nefsimizin kalbi daimi zikre ulaşıp da %100 Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o dolduğu noktada Allah-u Teala'nın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Nefsimizin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Allah-u Teala bize yerlerin melekutunu gösteriyor. Ulle-i Vak makamındayız. Onu tamamlıyor. Göklerin melekutunu göstermeye başlıyor. İhlas makamındayız. 7 tane gök katını ve 7. gök katındaki 7 tane alemi tamamen gösterip de sitret-i müntahayı görürsek ihlas makamı da bitiyor. Ondan sonra salah makamı, işte Hazreti Süleyman beni salih kullarının arasına dahil ediyor. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala marifeti daha önce vermiş Hazreti Süleyman'a, salih kulların arasına girmeden. Yani nefs tasfiyesi ve nefsinin kalbini müzeyyen etmesini beklemeden Allah-u Teala ona marifet vermiş. Kuşların dilini, karıncaların dilini ve daha pek çok dili bilmiş olması lazım diye düşünüyoruz. Burada kuşların dilini bildiği kesin, cinlerin de dilini biliyor, şeytanların da dilini biliyor. Onlar da bizim konuştuğumuz gibi kendi insanlarıyla konuşuyorlar. Ve Hazreti Süleyman'ın bu talebini Allah-u Teala elbette kabul buyuruyor. Her Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın hayatından bir kesit veriyor bizlere. Bu zaman insanlarına ne kadar benzemeyen bir dizayn. Kuşların dilini konuşuyor Hazreti Süleyman. Karıncalarla konuşuyor. Karıncaların söylediklerini işitiyor, tebessüm ediyor. Cinler de ordusunda, şeytanlar da. Şeytanlara başka bir takım görevler verdiğini Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde söylüyor. Cinler deyince belki de cinler ile birlikte yine onlar gibi duman sepetinden yaratılmış olan şeytanların da o muhtevada yer alması söz konusu olabilir. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Yani insanın emrine veriyor Allah-u Teala cinleri de, şeytanları da, kuşları da, karıncaları da, lüzumlu hayvanları da, hep emri altına alan insan. Ve 20. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefek tebek tayre fe kâle mâ niye la e'ral hudhude
em kâne minel gâibîn. Ve tefekkara, ve yoklama yaptı. Ettayra, kuş. Ve sonra gâle dedi, ma diye, niçin ben la era görmüyorum, era görüyorum, la era görmüyorum, el hutude hutut kuşunu neden görmüyorum ben, hem veya yoksa kâne oldu, minel gâibin, gâib olanlardan, kaybolanlardan mı oldu diyor. Ve kuşları yokladı, yani teftiş etti. Sonra hutudu niçin ben göremiyorum, yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Kuşları, cinleri, insanları teftiş ediyor, yoklamadan geçiriyor ve hutut kuşunun orada mevcut olmadığını görüyor. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Hiç zamanımız insanlarına benziyorlar mı? Allah Teala insanoğluna ne kadar yetki vermiş. Hazreti Süleyman'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen daha birçok kıssası var. Allah Teala'nın ona tay mekan verdiğini görüyoruz. Bu tay mekanın 3 boyutlu olması lazım ifadelere göre, 3 ayrı yerde içen, 3 ayrı yerde olduğunu sanıyorum. 3 ayrı zaman parçası içeren fez açısından 3 ayrı rüzgarı emrine alışı. Yani ruh tay mekanı, nefs tay mekanı, nefs tay mekanı, ruh tay mekanı ve fizik vücut tay mekanı da gerçekleştirmiş durumda Hazreti Süleyman. Peygamberler arasında Allah'ın dizaynı birbirinden farklı şekilde tecelli etmiş. Allah Teala Hazreti Musa'ya elini koyununa sok, bembeyaz çıksın diyor, yetki veriyor, asanı atlıyor, asa bir canavar oluyor. Hazreti Musa birçok yetkiyle donatılıyor. Ama Hazreti Musa bir başka açıdan ilmin edilini almıyor. Allah Teala ona ilmin edilini vermiyor. Aslında Hazreti Musa'nın elini sokup bembeyaz çıkarması, azasının canavar olması, daha başka gösterdiği kerametler, keramet değil, affedersiniz, mucizeler, bir peygamberden bahsediyoruz. Onu bu mucizelerin ötesine taşıyor. Diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi, ilmin edinundan bana da ver. Ben de ilmin edinuna sahip olmak istiyorum. Allah Teala kabul ediyor. Hazreti Musa da diyor ki, kimden alacağım? O da diyor ki, falan yerde seni bekleyecek. Bu yer iki denizin birleştiği yer. Ben biliyorsunuz Hazreti Musa ile bir genç, yanındaki genç beraberce yola çıkıyorlar. Onun Hazreti Harun olması kuvvetli bir ihtimal. Ama Allah Teala o ayetlerde bir genç diyor sadece.
belki kendisinden genç olan kardeşini kastediyor. İkisi beraber yanlarına kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Ve bir yere kadar gidiyorlar. Hazreti Musa diyor ki, hadi aç bakalım torbamızı, yemeklerimizi yiyelim inşallah. Kuru balıklarımızla karnımızı doyuralım. Ama yanındaki diyor ki, kuru balıklar yok. Nasıl yok diyor Hazreti Musa. O da diyor ki, bir evvelki gittiğimiz yerde balıklar canlandılar ve suya girdiler. Kıyısında oturduğumuz denize doğru zıplaya zıplaya gittiler, denize girdiler. Ve yok oldular. Kayboldular. Hazreti Musa diyor ki, nerede oldu bu diyor. İki denizin birleştiği yerde diyor. O zaman Hazreti Musa'nın aklı başına geliyor. İşte orada diyor, o ağacın altında bekleyen kişiydi diyor. O Allah-u Teala'nın bize vazifeyi yıkıldığı kişi, bu Hızır Aleyhisselam. Söz konusu olan Hızır Aleyhisselam. Bütün devirlerde var olmuştur ve var olacaktır. Ezelden beri Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'ı fizik ötesi ilmiyle donatmış ve bütün Allah'ın dostlarına

Sen buna dayanamazsın diyorsan benimle yapamazsın. Hazreti Musa, beni sabırlılardan bulacaksın diyor. Allah Teala da emrini vermiş. Hazreti Musa denemelerden geçecek. Ve beraberce bir köye gidiyorlar. Köyde hiç kimse onlara yiyecek vermiyor. Bir evden yiyecek veriyorlar. O yiyeceği yedikten sonra Hızır Aleyhisselam 12 bahçe duvarını yıkıyor. Bir açılmaya başlamış olan muhtemelen bir deliği böylece kapatmış oluyor. Ama bahçe duvarı yıkılmış. Hazreti Musa sabretmesi lazım geldiği halde dayanamıyor. Diyor ki bu kadar köyün içindeki ahaliden sadece bu bize iyilik etti. Sen onun bahçe duvarını yıktın. Hızır Aleyhisselam diyor ki sen benimle yapamazsın. Demedim mi ben sana diyor. Daha sonra bir günün kıyısında, nehrin kıyısında bir iskelede insanlar duruyorlar, gene yiyecek istiyorlar. Hiçbir gemi sahibi bir şey vermiyor. Ama birisi veriyor. Hızır Aleyhisselam bu iğneye karşılık adamın gemisinin bordasını deniyor. Elindeki baltayla parçalıyor ve gemi karaya oturuyor. Sefere çıkamıyor. Tamam. Hazreti Musa bunun büyük bir haksızlık olduğu kanaatinde. Düşünün o mucizeleri gösteren Hazreti Musa diyor ki sen büyük bir yanlışlık yaptın. Bize yemek veren sadece buydu. Hazreti Aleyhisselam diyor ki bak ben sana söylemedim mi diyor sen benimle yapamazsın diye. Yine diyor aynı yanlış yaptın. Eğer bir defa daha diyor aynı yanlışı yaparsan aramızdaki ilişki biter. Ve kısa bir zaman sonra bir pınarın başındalar. O sırada oradan su içmekte olan bir genci Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa dayanamıyor. Aynı hatayı kendisi de vaktiyle yapmış. Bundan çok ızdırap duymuş olduğu için muhtemelen dayanamıyor. Diyor ki bu kadar da fazla. Sen hiç kabahatsiz bir çocuğu öldürdün. O zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki ben yaptıklarımı kendim yapmıyorum diyor. Bana yaptırılıyor. Ve diyor ben bunları kendi irademle ben öyle istedim diye oluşturamam. Bu yetkinin sahibi değilim. Bu çocuk annesine babasına evine ulaşabilseydi büyük zararlar verecekti. Allah Teala da bu zararları bu standartlarda önlemeyi uygun gördü diyor. İşte bu minval üzere bizim Hazreti Süleyman'ın da Hud'u görebilmesi, görememesi söz konusu. Enlem suresinin 21. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve uazibennehu azaben şediden ev ve ezbehannehu ev le yetiyenni bi sultanin mübin. Le elbette muhakkak uazibennehu ona azap edeceğim. Azaben şiddetli azapla. Şiddetli azap. Ev veya ve mutlaka

Zehenne bu. Onu mutlaka boğazlayacağım. Keseceğim. Ev veya neyetiyen nebi bana kesin olarak getirmeli. Sultanın bir delil apaçık. Bir delil getirmeli. Delil getirmeli mübinin apaçık.

onu ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, yani keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Hüttüt kuşunun başı dertte. Hazreti Süleyman hüttüt kuşunu teftişte göremiyor ve bunları söylüyor. Nem suresinin 22. ayet-i kerimesi buyuruyor Allah-u Teala. Fe mekese gayre ba'idin fe kale ehattu bima lem tuhit bihi ve ci tüke min sebe'in bi nebe'in yakin. Ve artık böylece Mekke'se bekledi. Gayre bayin, uzak olmadan, çok geçmeden. Ve o zaman böylece kale dedi. Ehattı ihata ettim, öğrendim. Bima şeyi lem tuhis, sen ihata etmedin. Bihi onu ve cittüke ve sana getirdim. Min sebe'in sebeden Yemen'den bir bölge sebe. Binebe'in bir haber yakinin, yakin olan, kesin olan. Şöyle oluyor netice. Çok geçmeden geldi kim? Hüthüt kuşu. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebeden sana yakin, kesin bir haber getirdim, dedi. Sebeden sana kesin bir haber getirdim. Hüthüt kuşu geliyor, geri dönüyor. Teftişte bulunamayan hüthüt kuşu gitmiş bir keşifte bulunmuş. Sebe bölgesinden haber getiriyor Hazreti Süleyman'a. Görüyoruz ki Hazreti Süleyman kuşlarla, karıncalarla, hayvanlarla, cinlerle, fizik ötesi bir ilişkinin içerisinde ilm-i lecunun sahibi. Ama buradaki ilim bu standartlarda bir ilim. Onun da yapamayacağı şeyler var. Onların ne olduğunu daha sonra Allah-u Teala diğer ayetlerde inşallah söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir dersimizin sonunda sizlere gene inşallah eda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere nimetler ihsan eyle diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Bizlere nimetler enam buyur diye de dua ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir ihsanı var, bir de nimeti var. Öyleyse konumuz ihsan, tabiiyet ve nimet. İhsanla nimetin arasında tabiiyet var. Öyleyse İslam 28 basamaktan oluşan bir bütündür. Bu akşamki konumuz 28 basamağın tam yarısı 14 basamak. İlk iki tane 7 basamaktan bahsedeceğiz. Bu konu 10 tane ihsanı, 10 tane de nimeti içerecek. Ve nimetle İhsanın arasında tabiiyet esas şart olarak devreye giriyor. Tabiiyetsiz nimet söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne ihsan ne nimet söz konusu olabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, başlangıçta bir ve ikinci basamaklar var. Bütün insanlar birinci basamakta olayları yaşar. Ama değerlendirmeler hep yanlıştır. Allah-u Teala diyor ki, kısas hoşunuza gitmese de üzerinize farz yazıldı. Farz konuldu. Affedersiniz. Savaş üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı, kıtal. Öyle şeyler vardır ki siz onu sevmezsiniz ama o hayırdır. Sizin hoşunuza gitmez ama o hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz onu seversiniz ama o şerdir. Bir hırsız düşünün, birinin bir malını çalmış, hırsız seviniyor. Ama derecat kaybedecek. Şerre muhatap. Ama seviniyor. Malı çalınan kişi ise üzülüyor. Oysa ki malı çalan kişi zulmetmiştir. Malı çalınan kişi mazlumdur, kendisine zulmedilendir. Zulmeden kazandığı derecat kadar derecat verecektir. Kaybettiği derecat kadar derecatı öbür tarafın hesabına, mazlumun hesabına, zarar görenin hesabına pozitif derece olarak kiramen katibin melekleri geçirecektir. İki tarafta da eşitlik olacaktır. Olayla derecat eşitliği. Olaya karşı derecat, birinci taraf hırsız. Olay vücuda götürüyor, mal çalıyor. Negatif derecatla hesabına yazılıyor ve konu sıfırlanıyor. O olayın kaybettirdiği derecat o kadar Allah'ın katında hesap görülmüştür. Allah hesabı çabuk görendir. Diğer tarafa ise derecat kazandırıyor olay. Çünkü kendisine zulmedilmiştir. Hırsızın kaybettiği derecat, zalim olanın derecatı, negatif derecatı, mazluma, kendisine zulmedilene pozitif dereceler olarak yazılır.

İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamakta bir kısım insanlar seçilirler. İnsanların büyük kısmı seçilir. Bir kısım insanlarsa seçilmezler. Olayları değerlendirmelerindeki davranış biçimleri onları seçilmemeye götürür. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olanlardır. Ve seçilenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. İnsanların çok büyük bir kısmı seçilir ama onların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kibir sahibi olmayanlardır. Tekebbür sahipleri seçilmezler. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura 13 onu söylüyor. Allahu yeştebi men ileyhi Allahu yeştebi ileyhi men yunib men yeşayı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönelen kişidir. Onu kendisine ulaştırır. Öyleyse bu akşamki konumuz ihsan, tabiiyet ve nimet müessesesi sadece yönelmeyi içeriyor. Ulaşma bu akşamki konumuzun içinde değil. Ruhun Allah'a ulaşması 14. basamaktan sonra başlayan 21. basamakta neticelenen bir sonuçtur. Bir vetiredir. Bu akşamki konumuz sadece yönelme. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın Allah'a ulaşma safhası başlamadan evvelki yaşadığı muhteva, Allah'tan aldığı ihsanlar, nimetler. Üçüncü basamak, olayları yaşayan insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Bunlar mutlaka seçilmişlerdir. Onların da 10 katı seçilmiştir. Ama bu seçilenlerin %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu yüzden insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler, buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, umursamayanlar, o ayetleri bilmemelerinin kendilerine ne kadar zararı dokunacağını idrak edemeyenler, ayetlerden gafil olanlar. Onların gidecekleri yer, diyor, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilir.
Dilemeden evvel kişi küfür hüviyetindedir. Dilemeden evvel kişi dalalet hüviyetindedir. Dilemeden evvel kişi nefslerine zulmeden insanlardan biridir. Dilemeden evvel o kişi nefsini hüsrana uğratan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği kişi ne olur? Allah-u Teala o kişinin bu talebini kalbine hep baktığı için, hep kalbini gözetlediği için kişinin bir, kalbindeki bu talebi görür. İki, işitir. Üç, bilir. Allah-u Teala buyuruyor ki, nereye giderseniz gidin, ben sizinle beraberim diyor. Her yaptığınızdan o an, aynı an haberdarım diyor. İşitir, bilir, görür. Ve üçüncü basamak bu anda biter. Dördüncü basamağa geçeriz. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Evet, Allah Teala ne diyor? Allah'ı basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Allah'ı semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Fema uberru nefsi innen nefsele emmaretin bisuhi ilama rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar tezkiye olurlar ve temize çıkarlar, beraat ederler, ibra olurlar. Ve Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli neyi oluşturur? Tam 10 tane ihsan oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için geçerli. Bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi o kişinin şükre kavuşmasını ifade eder. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi tecellinin başladığı andan itibaren o kişinin dalaletinin bittiğini, hidayetinin başladığını ifade eder. O kişinin küfrünün bittiğini, mümin olmanın başlangıcını ifade eder. Başladığını ifade eder. O kişinin dalaletten kurtulduğunu, hidayetin başladığını ifade eder. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin hüsrandan kurtulduğunu ifade eder. Ve Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi Allah'ın kadından hem maddi hem de manevi birçok muhtevanın o kişiye ulaştırılacağını gösterir. Ve Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi o kişi de Allah'a karşı kapalı olan bütün kapıları sırasıyla açar. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri gereği. Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman onlar da senin oranda o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda
hicab-ı mestura vardır. Gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Gözlerindeki perde sebebiyle sana bakarlar ama seni göremezler diyor. Yani senin irşat makamının sahibi olduğunu, devrin halifesi olduğunu, nebi olduğunu bilemezler diyor. Habibim diyor. Onların kulaklarına vakra koymuşuzdur diyor. Vakra sebebiyle diyor senin söylediğini kulakları duyar ama onlar işitemezler. Vakra duymanın işitmeye dönüşmesini engelleyen bir konu hangi mevzuda? Hidayet mevzuunda. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade buyurduğu husus açık ve kesin bir hüviyet sergiliyor. O kişinin kulaklarında vakra olduğu için ne söylediğini kişi kulak olarak duyuyor ama zihin işitmiyor, manaya varamıyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin ne söylediğini anlamazlar diyor. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ekinnet vardır kalplerinde. Senin söylediklerini idrak edemezler. Fakirten onları alıkoyar diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ve Allah Teala 5. basamakta gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamını gözlerindeki hicab-ı mestur alındığı zaman irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Herhangi bir insandan ayırt ediyor bu noktada onu. Kişi irşat makamını onun sözlerini işiterek, manasına vararak hidayetçi olarak kabul ediyor. Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indiriyor ve kalbinde idrak ediyor. 7. basamakta. Çünkü Allah-u Teala ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihfat koyuyor. Diğerleri ekti. Hicab-ı mestur ekti, atıldı. Kulaklardaki vakra ilaveydi, atıldı. Ama kalpteki ekinnetin atılması üzerine kalbe idraki sağlayan başka bir müessesenin gelmesi lazım. İşte o ihfat. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor. Onların kalplerine ihfat konulur diyor. Yani ekinnet kalpten alınır, yerine ihfat konulur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki bu dizaynda Allah Teala adım adım kişiyi hedefine yaklaştırıyor. İlk 7 basamak burada kişinin kalbine ekinnet alınıp da ihfat konulduğu zaman 2. basamak tamamlanıyor. Peki buraya kadar ne olmuş? Buraya kadar çok şey olmuş sevgili kardeşlerim. Buraya kadar Allah Teala Rahim Esması tecellisinde kişiye bir kısım derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında
bir miktar derecat daha veriyor. Kulaklarındaki vakayı aldığında, bunu verdikten sonra kalbindeki ikindite aldığında bir miktar daha derecat veriyor. Ve kişinin kalbine ihbat koyduğunda bir miktar daha derecat veriyor. Ve böylece kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. Kişinin günahlarının tamamının örtülmesi söz konusu değil. Söz konusu olan sevapların günahları aşması. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Bunu sağladığı için de kişi hüsrandan kurtuluyor. Kimdir hüsranda olanlar? Dalalette olanlar. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Müminin 103 hüsranda olanların standartlarını veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından çoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Hüsranda olmanın matematik ölçüsü kazandıkları dereceler itibariyle negatif dereceleri daha fazla olanlar, günahları sevaplarından çok olanlar, seyahatleri hasenatlarından çok olanlar. Ve böyle bir dizaynda Vel-Asr suresinin 1 ve 2. ayetlerine bakıyoruz. Vel-Asr diyor Allah-u Teala, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani sevapları günahlarından daha fazladır. Sonra ne oluyor? Devam ediyor Allah-u Teala, Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. İlk 7 basamak bitti, 8. basamağa geçiyoruz burada. Tegabin suresi 11. ayet-i kerimede فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِ قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. Yani kalbine hidayet ulaşır. Allah'ın hidayeti kişinin kalbine ulaşır. Yani Allah'a ulaşır kişinin kalbine. Böylece kalbe hidayet gelmiş olur. Ne yapar Allah-u Teala kalbe ulaştığı zaman? Ne yaptığını Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Kaf 33'te gaybta Rahman'a huşu duyanlar onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Onlar Allah'a dönük bir kalple Rahman'a ulaşanlardır diyor. Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 9. basamak. Kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. Allah'a döndürülüyor. Neden? Çünkü Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nurların ikişer ikişer ve yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor. Nurlar yukarıdan aşağı geliyorsa kalbe gelen nurlar, kapının da yukarı dönük olması lazım ki oradan içeriye Allah'ın nurları girsin. Ama kapı aşağı dönük, şeytana dönük, o kapıyı Allah yukarı döndürüyor. 9. basamaktayız. Bundan sonra ne yapıyor Allah-u Teala? O kişinin göğsünden kalbine
göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı bu nur yolu

En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. Onun göğsünü Allah'a teslim olması için yarar. Yani göğsünden kalbine nur yolu açar diyor Allah Teala. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini yararak İslam'a açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşır. Hiç o kişilerle kalplerine nur ulaşmayanlar bir olur mu diyor Allah Teala. Kimlerin kalbine nur ulaşıyormuş? Göğsünden kalbine nur yolu açılanların. Nerede söylüyor Allah Teala bunu? Zümer 22'de söylüyor. Göğsünden kalbe nur yolunu açtığını nerede söylüyor? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde söylüyor. O zaman o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Göğsünden göğsünü şerh eder, yarar. Göğsünden kalbine ulaşacak olan bir nur yolu açar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah zikir yapıyor kişi. Allah'ın katından o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şey gelmez. Ne rahmet, ne fazl, ne salavat. Bu üç nurdan hiçbirisi o kişiye ulaşmaz. Yani rahmetle fazl, rahmetle salavat o kişiye ulaşmaz. Çünkü o kişi Rahim esmasına muhatap değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Rahim esmasına muhatap değildir. Değilse Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı o kişiye asla ulaşmaz. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra zikir yaparsa Allah'ın rahmeti ve fazlı Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir ama göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Göğüse kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ne kadar zaman içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden göğsünden kalbine nur yolu açılıncaya kadar geçen kısa bir devre için o kişi zikir yapsa da Allah'ın nurları gelse de göğsüne, göğsünden kalbine nur yolu açık değilse kalbe ulaşamaz. Şimdi sözümüzün esasına geliyoruz. Ne zaman ki o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, o noktadan sonra zikir yapan kişinin kalbine gene iki tane nur gelir. Rahmetle fazl. Allah'ın katından ard arda rahmetle fazl nurları gelmeye başlar. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Bu aslında giriş değil, sızma. Sadece rahmet sızıyor. Sonra bu rahmetin sızabilmesi için kişinin zikir yapması lazım. Kişi 11. basamakta zikir yapıyor. Göğsüne gelen nurlar yolu takip edip kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içine rahmet nurları sızıyor. Bu rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Kişinin zikre başlaması noktasında Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu olay vücuda geliyor. Diyor ki Allah-u Teala o kişinin kalbinde
Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhum azekka minhum ehaden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Rahmetle fazl kişinin göğsüne geliyor. Kalbine de ulaşıyor ama kalbin içine giremiyor. Ama bu gelişin, zikrin neticesi olarak kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, kalbe kadar da ulaşıyor. Kalbe girebilen rahmet nurları, bunlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İndirdiği iki nurdan sadece bir tanesi aktif sızabiliyor. Onun adı rahmet. %2 rahmet birikimiyle kişi bu noktada 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Fatiha suresinde Allah'a söylediğimiz İyyâke nestaîn İhtinas sıratel mustakîm ifadesinin yalnız senden istihane isteriz, bizi bu istihane ile sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. O sırat-ı müstakim ki başının üzerinde nimet bulunanların yoludur diyoruz. İşte yalnız Allah'tan istihane istenebileceğinin kesin işaretini taşıyor ayet-i kerime. Ve Allah'tan istihaneyi nasıl isteyeceğimiz Bakara suresinin 45. ve 46. ayetlerinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis-sabrı ves-salâtı innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala

sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan isteyin. Bu kebiretin bir iştir. Büyük bir iştir. Zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kalacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Buna da yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve istihaneyi istiyoruz, hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala da bize 13. basamakta mürşidimizi gösteriyor. Bundan sonra üzerimize düşen görev, mürşidimize ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Önemli mi? Tabiyetsiz hidayete ermek hiçbir zaman mümkün değil. İrşad makamına ulaşmak bu kadar önemli bir olay ve bize tam 10 tane nimet sağlar. Ne oldu? Allah'tan 10 tane ihsan aldık. Birinci ihsanın rahim esmasının tecellisi. İkincisi gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakayı alması. Dördüncüsü kalbimizdeki ekinleti alması. Beşincisi yerine ifat koyması. Altıncısı kalbe ulaşması. Yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Sekizincisi kalbin kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması. Dokuzuncusu kişiyi huşiye ulaştırması. Onuncusu da kişiye mürşidini göstermesi. 10 tane ihsanla ki her birinde dereceler kazanarak geldik Allah'ın hacet namazını kılarak mürşidi gösterdi bize, mürşidimizi gördük. Geldik tabiyet için mürşidimize. Ve tabiyeti gerçekleştirdik. Önünde diz çöktük, el öptük. Söylenen sözleri dinledik ve tövbe ettik. İşte bu irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Tam 10 tane nimet kazandırır kişiye. Hangi sebeple? Birinci işlevin nimet olması sebebiyle. Tabiyet gerçekleşirken, gerçekleştiği esnada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, hem huzur namazında arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada altın tahtları boşlukta tutuyorlar. Hem de Ümmül Kitap'ta arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada da Ümmül Kitap'ı boşlukta tutuyorlar. Ve diyor ki Allah-u Teala o devrin imamı ve arşı tutan melekler etrafındaki kişi, yani devrin imamı oradadırlar. Mürşitle mürit konuşurlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur ve sevap söylerler diyor Allah-u Teala. Peki bu ne ifade eder? İşte o gün tabiyetin mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Çünkü bunun tabiyet olduğunu bir sonraki ayet-i kerime söylüyor. İşte o gün hak günüdür diyor. Yani hakka ulaşmak için yola çıkış günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan için Allah meab olur, sığınak olur diyor.
Öyleyse devrin imamı ve oradaki bütün melekler hazır. Aşıktan melekler. Tabiyet sahihse, yani 10 tane ihsanla gerçekleşmişse, o zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Eğer 10 tane ihsan yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ve laf olsun diye mürşide ulaşmışsa, hani bak herkes mürşide ulaşıyor, cennete girecek, sen mürşide ulaşmadın, cehenneme gitme, git kendine bir mürşit bul, bir saç bir mürşit, git ona tabi ol demişler adama, adam da gitmiş bir mürşide tabi olmuş. O kişinin vaziyetini arşı tutan melekler de, devrin imamı da görüyor. Kulaklarında bakra var mı? Gözlerinde hicab-ı mestur alınmış mı? Kalbinde ikinnet var mı? Kalbin nur Allah'a dönmüş mü? Göğsünden kalbine nur yolu açılmış mı? Hepsini görüyorlar. Bunlar varsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa kişi, devrin imamının ruhu geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Yerleşirse ne olur? Bir, o kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele 22. Evvela Allah'ın birinci nimeti, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelmesi. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir nimetin geldiğini söylüyor kişilerin başlarının üzerine ve 151. ayet-i kerimesinde de başın üzerine gelen o nimetin sahabeye gelenin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu söylüyor. Tıpkı bunun gibi diyor, size de sizden birisi size bir Nebi Resul olarak gönderildi diyor Allah-u Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyorsunuz. Yani hikmetin ötesini öğretsin diye diyor. Başımızdaki nimet, sahabenin başının üzerindeki nimet, o zamanki huzur namazının imamı, bir nebi olan, son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde kişinin başının üzerindeki nimet, devrin imamının ruhudur. Bu birinci nimet. Bu bir nimet olduğu için bundan sonra Allah-u Teala'nın vereceği bütün eskiden ihsan adını alan sistemler hep nimet adını alır. Bu noktadan itibaren artık nimetlendiriliyoruz. Bundan evvel ihsan alıyorduk, artık nimetlendiriliyoruz. Öyleyse bu nimetler dizisi ard arda geliyor. Bakara suresinin ayetlerini söylerken demiştik ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratel lezîne en'amte aleyhim, o yol ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Yani sadece başlarının üzerinde nimet olanların ruhları sırat-ı müstakime ulaşır diyor Allah Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerine gadap duyulanların yolu değildir. Kafirlerin üzerine gadabı var diyor Allah Teala. Allah'ın ve öyle dalin ve dalalet olanların da yolu değildir. 10 tane ayet-i kerime tabi olmayanın dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın bir nimeti, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. 10 tane ihsanla gelen sadece nimete muhatap olan kişi. Gelirse ne olur? Mücadele 22 şöyle söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla yed edilirler, desteklenirler. Yani ruh onların başlarının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak orada kalır. Onlar
kavillerini bozmadıkça Allah-u Teala da o ruhu oradan almaz. Devrin imamın ruhu hep başın üzerinde kalır kişinin. Sonra ne olur? Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Birinci nimeti devrin imamın ruhunu oraya getirmek. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelir gelmez onun bir mükafatı olarak Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Dördüncü nimet. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Peki Allah'ın beşinci nimetine Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri beşinci nimeti söylüyor. O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 69, günahları olan insanlar, günahları sevaplarından fazla olan, Allah'a dilememiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar, onların azapları arttırılır diyor Allah Teala. Ve ama kim tövbe eder de mümin olursa, aminu olursa ve amülü salata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, işte onlar müminlerdir. Allah onların seyyiatini, günahlarını, kaybettikleri dereceleri hasenata çevirir diyor. Kazanca çevirir diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Allah'ın beşinci nimeti. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve devam ediyor Furkan 71'de. Onların ruhları fizik vücutlarının tövbesi kabul edilmiş olarak, kabul edilmişse günahları affedilmiştir. Bir defa da affedilmiştir. Devrin imamının talebi üzerine sevaba çevrilmiştir. Günahları tövbesi kabul edilmiş olarak bunun karşılığında günahları sevaba çevrilerek ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Furkan 71. Ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor kişinin. Sonra ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bundan sonraki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynında, Allah'ın bu beşinci nimeti, altıncı nimeti ruhun vücuttan ayrılarak Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşması. Demin Nebe 39'da bunu anlatmıştık. Hak günü olduğunu, ruhun Allah'a giden bir yol ittihaz ettiğini, ulaştığı zaman Allah'ın zatının ona mehap olduğunu söylemiştik. Nebe 39. Allah Teala aynı olayı Mümin 15'te de anlatıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. Onlara Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldiğini söyleyerek uyarsın diye diyor Allah Teala. Dereceleri yükselten Allah, yani günahları sevaba çeviren Allah ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan meleklerle beraber devrin imamını vazifeli kılan Allah Teala, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrinden, emrini tebliğ etmekte ruh gönderir diyor. Arşı tutan meleklerden muradı, arşı tutan meleklerle beraber olan kişiyi, gelen ruh, ona ait ruh, onu ifade ediyor. Ve aynı zamanda
Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde de Allah Teala devrin imamını tarif ederken diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Hidayete erdirmek demek o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. Allah Teala Âl-i İmran 73'te innel hüdâ hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olacak. Ve devrin imamının ruhu geliyor kişinin başının üzerine ve

imamının ruhu kişinin üzerine yerleşiyor. Kişinin ruhu da vücuttan ayrılıp kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz ediyor Sebe suresinin, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre. İşte o yol sırat-ı müstakim. Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmrân Nisa 175'te, kim Allah'a sarılmayı, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte Allah Teala bu ayet-i kerime gelince kişinin ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Muradı ne? Kendisine ulaştırmak. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne diyordu Şura 13'te Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a, Allah kimi dilediğini, kimi dilerse onu kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala bu kişiyi kendisine ulaştıracak. Onun için onun ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırır. O kadar mı? Hayır. Onun nefs tezkiyesine başlamasını sağlar. Kişinin nefs tezkiyesine başlamasını sağlar. Nasıl sağlar? Devrin imamı o kişinin başının üzerine geldiği için kalbine iman yazılmıştır. Kişi ancak bundan sonra nefs tezkiyesi yapabilir. Kalbine iman yazılmasaydı nefs tezkiyesi oluşamazdı. Ne yapıyor kişi? Zikir yapıyor. Allah'ın kadından gelen rahmet tefaz ve rahmet ve salavat göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren rahmet, lefaz ve salavat kalbi dolduruyor ve iman kelimesinin etrafına karşıt manyetik alanların sahibi olan fazıllar yapışmaya başlıyor ve orasını işgal ediyorlar. Nefsin etrafındaki fazıllar her %7'yi bulunca, %7 artışla artınca ruh bir gök katı Allah'a doğru yükseliyor. Sonunda ulaştığı yer Allah olacaktır. Öyleyse demek ki nefs tezkiyesi başlıyor kişide. Allah'ın 7. nimeti, 6. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti nefs tezkiyesi yapması kişinin. Her ikisi de devrin imamının yani nimetin o kişinin başının üzerine konması sebebiyle. Fatiha suresinde ne diyordu Allah Teala? O sırat-ı müstakim ki sadece başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu başın üzerinde olmadıkça kişinin ruhu sırat-ı müstakime ulaşamaz. Peki 6. ve 7. nimetler bunlar. 8. nimetine fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Allah Teala bunu ifade ediyor. Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve ile buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Nefsin afetleri nefs tezkiyesinin sonunda yok oluyor. Neden? Çünkü iman kelimesinin etrafında toplanan fazılların kapladığı alana artık yeniden kalbe dönen karanlıklar oraya giremezler. Onları kovmaları mümkün değildir. Çünkü iman kelimesi etrafına sımsıkı çekmiş fazılları. Fazıllar toplandıkça nefsin afetlerinin o kadarı fazıların işgal ettiği yeri işgal edecek olan afetler kalbe artık giremezler. Kalpte yer yok. Nefsin kalbindeki afetler azalır. Şeytanın ise hakimiyeti yalnız nefsin afetleri üzeridir. Hakimiyeti giderek azalacaktır. Ne kadar azalırsa, nefsin afetleri ne kadar azalırsa, şeytanın hakimiyeti de o kadar azalacaktır.

0: başlangıçta şeytanın kulu hüviyetinde sayılan nefsin afetleri açısından şeytanın kulu hüviyetinde sayılan fizik vücut her geçen gün şeytana olan kulluğu azalacak, Allah'a olan kulluğu artacak bir süreç içinde olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve her %7 nur birikiminde nefsin kalbindeki hasletler, faziletler artar, afetler azalır ve kişi devamlı Allah yolunda şeytana kul olmaktan daha çok kurtularak Allah'a daha çok kul olur. Bu 8. nimet. 9. nimet, nefsimizin karşısındaki düşmanlar azaldıkça, afetler azaldıkça nefsimizin afetleri, irademizin yapacağı savaş sadece nefsin afetlerine karşı olduğu için irademiz giderek güçlenecektir. Afetlerin tamamen yok olduğu noktada Allah'a teslim olmak üzere giderek daha hazır hale gelecektir. Bu Allah'ın 9. nimeti. 10. nimet ise Allah-u Teala'nın o kişiye 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlaması ve bunu 1'e 700'e kadar çıkarması. Diyor ki kim fi sebilillah ise, ruhu hücumdan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa ve kim infak ediyorsa Allah'tan gelen rahmet ve fazlı, fizik vücudun zikriyle gelen, fizik vücuda gelen rahmet, fazlı ve rahmetle salavatı kalbin yarılan, göğsün yarılan kesiminden geçerek kalbe ulaşıp iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar, bu fazılların toplanması sebebiyle nefsin kalbinde fazıl birikimi söz konusu olur. İşte bu fazıllar %7'yi bulunca ruh 1. gök katına ulaşır ve bundan sonra her %7 de artacaktır. Ama Allah Teala diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz. Bu 7 tane başak, 7 tane kademe ifade ediyorlar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhun yanı başında o kişiye verilen dereceler 1'e 10 iken evvela 1'e 100'e çıkıyor birinci katta. İkinci katta 1'e 200'e çıkıyor. Üçüncü katta 1'e 300'e, sonra 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkıyor. Bu da Allah'ın 10. nimeti. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı demekten muradı. Bir defada 700'ü vermiyor. Evvela 1'e 100, sonra 1'e 200, sonra 300, 400, 500, 600, 700 diye gidiyor. Bu da Allah-u Teala'nın 10. nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhsan, tabiiyet ve nimet isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, Allah'a niyazımızla inşallah bu akşamki sohbetimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadetinde de dünya saadetinde sizlere nasip kılsın. Sizlere zülcenahayn kılsın. İnşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz inşallah. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve cealna minhum eyyimeten ve cealna biz ve biz kıldık." Ne kılmış Allah Teala? Minhum onlardan eyyimeten. İmamlar kıldık diyor Allah Teala ve biz onlardan imamlar kıldık. Yehdune hidayet eden, hidayete ulaştıran, hidayete erdiren bi ile emri na bizim emrimizle biz onlardan bizim emrimizle onları hidayete erdiren imamlar kıldık. Emrimizle onları kelimesi yok. Hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve cealna minhum onlardan. Elbette insanların hepsi imam olmayacak. İnsanlardan az bir kısmı imam olacak. Lemma saberu, sabrın sahibi olmaları sebebiyle oldukları için ve kânu ve oldular bi ayatina yukinun. Bi ayatina ayetlerimize yukinun yakin hasıl etmiş olmak. Ayetlerimize karşı yakin hasıl etmiş oldukları için onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Burada imamın bir özelliği var. Bu imam namaz kıldıran bir imam değil. Bu imam hidayete erdiren bir imam. Öyleyse bütün insanlar için hidayete erdiren imamların var olması söz konusu. Hidayet nedir? Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmak." İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, kelimeleri bunları söylüyor. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne şüphesiz ki hüdallahi

Allah'laşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el-hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu hidayet muhtevasına biraz açalım. Bir insan hidayete kendi kendine ulaşabilir mi, erebilir mi? Eremez. Mutlaka başkalarının yardımına ihtiyacı var. Asli ifadesiyle mürşidinin yardımına ihtiyacı var. Mürşid irşad eden ve rüşte ermesine sebebiyet veren istikametindeki bir mana hüviyetindedir. Böyle bir mana taşır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir yere varamaz. Allah'a mülaki olmak konunun ilk ve temel adımıdır. Hidayete ermenin temel adımıdır. Hiç kimse takva sahibi olmadan hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır. Mürşide tabiiyet ikinci takvadır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü takvadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü takva. Nefsin teslimi beşinci takva. İrşad olmak veya muhlis olmak ikisi de aynı seviyeyi ifade eder. Altıncı takva ve irşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle salah makamında salihlerden birisi olarak tayin edilmek. İşte bu bağlamda bir kişinin nihai hedefe ulaştığını, son hedef nedir? İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an'ın bütünü bu kadardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a vasıl olması, ilk defa hidayete ermek, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, mulis olmak ve onun ötesi, iradenin Allah'a teslimi suretiyle, iradenin de Allah'a teslim olması. Bu bir bütündür. Öyleyse her biri ayrı bir hidayettir. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan imamlar seçmesi. Onları imamlar kılması. İrşad makamına tayin edilenler Allah-u Teala tarafından imam olarak tayin edilenler, irşad makamının sahipleri, her devirde salah makamının sahipleri mutlaka var olmuştur.
her milletin içinde, bütün devirlerde bir Resul mutlaka yaşar. O Resul o devirde o ülkenin imamlığını yapar. Öldüğü zaman yerine yeni bir Resul gelir. Her ülke için geçerlidir. Bütün her kavim için demek daha doğru. Bütün kavimler için mutlaka bütün devirlerde bir Resul vardır. Bu sebeple Allah Teala çoğu kullanıyor. Bunlar peygamber olmayan resullerdir. Peygamber olanlar için alimler yetmişti Allah Teala. Biz onları imamlar kıldık diyor. Önce peygamberlerin isimlerini saymış. Sonra da biz onları imamlar kıldık diyor. O peygamberleri imam olarak tayin etmiş ama onlar bir kavmin imamı değil. Onlar devrin imamı. Bütün peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa, evvela Hazreti Nuh'tan başlayalım. Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ulul azm peygamberler. Hani kendilerinden Allah-u Teala'nın ağır bir misak aldığı peygamberler. Bu peygamberlerin şeriatına bakıyoruz. Şeriatları aynı. Hiç hüviyet değiştirmemiş. Onların şeriatı tek şeriat.

bütün peygamberler için tek bir mensek söz konusu, tek bir şeriat söz konusu. Allah Teala bütün peygamberler için tek bir mensek tayin ettiğini söylüyor. Öyleyse bu çerçeveden baktığımız zaman devrin imamlarını ikiye ayırmak söz konusu. Bir, peygamber olan imamlar. Devrin imamı en üst seviyede peygamberdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberler. En sonu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz. Öyleyse peygamberler hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsini imamlar olarak tayin ettik diyor Allah Teala. Orada Allah Teala biz onları imamlar kıldık diye sadece peygamberlerinden bahsediyor. Ama bu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlardan, insanlardan, kavimlerden imamlar kıldık diyor Allah Teala. Buradaki imamlar her ülkedeki Allah'ın Resulleri. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlerde Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve Resullerini kesintisiz bir şekilde ard arda gönderdiğini söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Azap edici olmayız diyor. Ve de insanlık tarihi boyunca İnsanların bütün devirlerde büyük kısmının cehenneme gideceği Kur'an'da açıklık kazanıyor. O insanların cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçilerinin onlara ilk soracağı sual şu: size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Size Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek sizi ikaz etmediler mi? Öyleyse bu Resullerin birinci görevidir. Onlara verilen cevap, kıyamet günü, evet geldiler. Ama biz onlara itaat etmedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Böyle dedikleri ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün devirlerde mutlaka bir devrin imamı var.
Bütün devirlerde bu imamlar vazifeli kılınmışlar. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü, bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün varlığını açık bir şekilde ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. Her devirde bütün insanları kurtarmak için Resul tayin ediyor. Her devirde o Resul'e tabi olan mürşitler oluşuyor. Her biri ait olduğu yerde asli görevlerini eda ediyorlar. Nedir bu asli görev? Allah'tan gelen cereyanın geçmesi. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimizin devamlı gittiği Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın görünmesi, bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor. İkra diyor, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma yazma bilmiyorum diyor. Cebrail aleyhisselamın attığı üçüncü adım ona ulaşması, onu sımsıkı kollarıyla yakalaması ve Allah'ın cereyanının aynı anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçmesi. İkisinin birden şiddetle bizim demin yaşadığımız sarsılmayı yaşaması. İşte bunun adı cezbedir. İlk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'nda o mağarada Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam tarafından ulaştırılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu cezbeden sonra şiddetli bir titreme almıştır. Ve Allah-u Teala bu sebeple o ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesini indirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cezbe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve oradan bütün İslam alemine yayılmıştır. Bir kısım insanlarda cezbe açık bir şekilde görülür. Bir kısım insanlar cereyanı alırlar ama cezbeli olmayabilirler. Bu bir hata, bir kabahat değildir. O kişiyi küçültmez de cezbe almaması. Cezbe almak bir üstünlük değildir. Sadece bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple cezbesi olmayan kardeşlerimiz, sakın üzülmeyin. Cezbe Allah Teala cezbeyi dilediğine veriyor. Bir eksiğiniz olduğu için değil. Allah Teala'nın bunu insanlarda üstünlük ölçüsü olarak kullanmadığını kesin olarak bilmenizi diliyoruz. Cezbe Allah'ın bir nimetidir. Tamam. Ama bir insan cezbelidir diye başkalarından üstün değildir. Cezbesizler de cezbeleriyle değil, Allah'ın elinde kazandıkları derecelerle
üstünlüğün tahakkuk ettiğini bilerek kendinize ait olduğunuz yere oturtun. Cezbelilerle cezbesizler arasında bir derecat farklılığı cezbe sebebiyle oluşmaz. Başka vasıflar sebebiyle kimin derecesi fazlaysa kazandığı dereceler Allah katında makbul olan üstün olan odur. Ama cezbe bir, öbür taraftan da nimettir. Güzel bir olay. Tahkiki imanında başlangıcını, ilk adımını teşkil eder. Çünkü görürsünüz ki sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Bu muhtevada elinizde hiçbir şey yok. Ansızın Allah-u Teala cezbesini verir. Sizi hazan yaprağı gibi şöyle şiddetle titretir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, oradan dört halifeye geçen bu cezbe müessesesi oradan bütün İslam alemine yayıldı. Elbette gene herkes cezbeli olmadı. Bir kısmı cezbeliydi. Ama Allah-u Teala peygamberlerden imamlık derecesinin istikametinde bahsettiği zaman biz onları insanları hidayete erdirsinler diye hidayete erdiren imamlar kıldık diyor, onları diyor peygamberlerden bahsettiği zaman. Bu secde 24'teki muhteva ise biz onlardan emrimizde hidayet erdiren imamlar kıldık diyor. Yani insanlardan. İnsanlar bugün milyarla ölçülüyor sayıları. Onların arasından Allah-u Teala hidayete erdiren imamlar kılıyor. Burada Allah-u Teala'nın kıldığı bu imamlar da gene bu ayetteki imam, devrin imamı. Allah-u Teala onları, devrin imamlarını kendisi yetiştiriyor. Onları evvela kendi mürşitlerine ulaştırıyor, tabiyetlerini sağlıyor. Sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini Allah yardımlarıyla oluşturuyor. Onlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Onları seviyor ve

Oradan insanlardan imamlar kılıyor. İşte her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala beyaz ediyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bütün kavimlerde bir Resul kıldığını ve bunun daimi olduğunu, devamlı olduğunu söylüyor. Yani bir Resul ölünce yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin ediyor. İnsanlar için bu yakin hasıl etme müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ayetleri yakin hasıl etmek için. Ayetlere yakin hasıl etmek demek, bir ayetin lafzının ruhuna ulaşıldığı zaman neyi söylemek istediğini detaylarıyla bilmek istikametinde kullanılmış olması söz konusu. Her ayet-i kerime bir lafız taşır, bir de o lafzın ruhunu taşır. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. İşte bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bir lafzı var. Gördük, okuduk hepsini. Bir de ruhu var. Buradaki ruh, hidayete ermeye vesile olan demiyor. Hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. İşte hidayete erdiren imam sadece devrin imamıdır. O hidayete erdirir. Diğerleri hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Hidayet müessesesi Allah-u Teala'nın hidayete erdiren tabirini kullandığı iki ayetle açıklığa kavuşturuluyor. Allah-u Teala peygamberlerin adlarını sayıyor. Onları hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Burada da hidayete erdiren imamlar var. Ama onların peygamber olmadığı kesinlik kazanıyor. Çünkü onlardan diyor Allah-u Teala. Onlardan ifadesi, bundan evvelki ayette söz konusu olanların sadece peygamberleri oluşturmadığı, resulleri oluşturmadığı, onlardan çok daha geniş bir kitleyi içine aldığı anlaşılıyor ki, onların arasında eğer resul olsaydı zaten devrin imamıydı o kavimde. Eğer peygamber olsaydı o zaman zaten bütün kavimlerin imam olmak yetkisinin sahibi olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği söze dikkatle bakalım. Biz seni başka bir şey için bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık. Başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bedava bir olgudan bahsetmiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette açık. Bütün alemlere biz seni başka bir şey için değil,
alemlere rahmet olasın diye yarattık. Sadece zahir alem değil, gayb alemi, emr alemi, bütün alemlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet olması söz konusu. O bir nebiydi. Nübüvvetin son halkasıydı. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. İşte Allah Teala ne kadar açık olarak söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Nebilik onunla mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir. Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusu. İşte Allah Teala'nın bu vakta oluşturduğu muhteva peygamberler için, nebiler için çok farklı bir hüviyet taşır. Peygamber olmayanlar için risalet söz konusu mutlaka olacaktır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nübüvvet sona ermiştir. Ama huzur namazının imamlığı hala devam etmektedir. Allah-u Teala'nın burada bahsettiği imam, huzur namazının imamıdır. Öyleyse huzur namazının imamlığı asli unsur olarak tahakkuk etmesi lazımdır. Çünkü bizatihi bir imamın namazını kıldırması lazım. Huzur namazı, Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazı kıldırması lazım. Ama bu imamın dünya adı verilen bu gezegende hayatta olması lazım. Başka bir alternatif yok. Bu sebeple bu devirde devrin imamı peygamber olması mümkün olmadığı cihetle bir resuldür. Peygamber olmayan resuldür. Ama huzur namazının vekaleten imamlığını derifte etmektedir. Alternatif olmadığı için. Mutlaka bu dünya adı verilen gezegende hayatta olan birisi huzur namazının imamlığını derifte etmek mecburiyetindedir. Huzur namazının imamı daima dünya adı verilen bu gezegenden Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Ve o oraya layık olmadığını bile bile, orası peygamberlerin mahallidir, bu görevi yapmakla mükelleftir. Sevgili kardeşlerim, bu devirde bu görevi Allah Teala bizim omuzlarımıza vazife olarak vermiştir. O görevi biz yapmaktayız. Liyakatimiz olduğundan değil, bu görevin mutlaka bir vazifeli tarafından, bugün yaşamakta olan, hayatta olan birisi tarafından üstlenilmesi lazım geldiği için. Ve bu iş Allah'ın seçimiyle gerçekleştirilir. Bu seçim neticesindeki kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlaka huzur namazını görebilenler olacak. Onlar bu hakikatleri bilecekler. Öyleyse her devirde Allah'ın hakikatlerini gören birçok insan sessiz sedasız yaşamakta devam ederler. Onlar huzur namazının imamını bilirler, tanırlar.
İşte Allah Teala bu ayeti kerimede secde 24'te onlardan deyince bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir resulü hayattadır. İşte bu hayatta olanlar orada görev yapmak üzere Allah Teala tarafından risalete tayin edilmişlerdir. Ama bunlardan sadece bir kişi huzur namazının görevini yapmak üzere, imamlık görevini yapmak üzere Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu sebeple o Resul'e devrin imamı denir. Ve hayat boyu devam eden bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün kavim resullerinden bir tanesini peygamberlerin olmadığı devrede Allah Teala mutlaka devrin imamı olarak seçer. Ona bu görevi verir ve bu görev onun eliyle devam eder. Onun ruhu tarafından vazifelendirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ayetlerin sırları konusu burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve

0: اذكر عليه ولا تعظم.
1: آمين.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala biz de bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz İkame. İkame kelimesi, kıyam kelimesi, kıyamet kelimesi, hep aynı kökten geliyor. Kayyum kelimesi de gene aynı kökten geliyor. Kayyum kelimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala orada şunu söylüyor. فَاَكُمْ وَاَچَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا. Hanif olarak veçini dine doğrulttu. Veçini dine ikame et. اَكُمْ ikame et, doğrult. فَتَرَتَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَارَ النَّاسَ عَلَيْهَا. İşte bu Allah Teala o hanif fıtratıyla bütün insanları yaratmıştır. O fıtratla kendini dine doğrult ki o fıtrat hanif fıtratıdır. Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif olarak kendini dine doğrult, dine ikame et ve Allah bütün insanları o fıtratla, o hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın halk ettiklerinde değişiklik göremezsin. Değişiklik yoktur. Zaliketdin dinin kayyumu, işte bu kayyum olan dindir. Ve lakinne ekseren nasi nâlemun. Ama insanların çoğu bilmezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki işaretine bakalım. Hanif olarak veçini dine ikame et. Veçini ikame et. Din için ikame et diyor Allah-u Teala. Yani dinin ihya edilmesi için, dinin ikame edilmesi için hanif olarak veçini dine ikame et diyor Allah-u Teala. Hanif olarak veçin, fizik vücudun ikame edilmesi din için. Öyleyse ayet-i kerime bize birçok konuda açıklamalar getiriyor. Evvela şunu görüyoruz. Bir din var. Adı Hanif dini. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne söylüyor? Hanif olarak veçini ikame et. Veçini ayakta tut. Kıyamda tut. Hanif dinini Hanif dininin bir müntesibi olarak, Hanif dininin içinde bulunduğun devredeki temsilcisi olarak demiş oluyor Allah Teala kendini ve Çin'i. Dine ikame et. Din için kıyama kaldır. Din için hayatta tut. Veçini diyor Allah Teala. Ve bunu Hanif olarak yap diyor. O Hanif standartlarında bunu yap ki Allah Teala bütün insanları aynı fıtratla yaratılışlarında bu kavram olarak haniflik müessesesi yaratılışlarında var olarak yaratmıştır. Allah Teala bütün insanları sadece bir tek dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Kişinin yaratılışında, fıtratında, yaratılışının muhtevasında Hanif müessesesi var. Hanif dediğimiz zaman neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Hanif dediğimiz zaman üç tane temel umde görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, fırkalara ayrılmamak. Tek bir fırkayı oluşturmak. Ve bu sebeple de müşrik olmamak. Hani fıtratı fırkalara ayrılmamayı, Allah yolunda tek bir fırka kurmayı ve bu sebeple de o tek fırkanın sahibi olarak hanif olmayı emrediyor. Müşriklerden olmamayı. Ve Hanif dininin üçüncü özelliği Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Allah Teala ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Kendini din için ikame et. Hem de hanif olarak ikame et. Yani Hazreti İbrahim'in o demin bahsettiğimiz üç esastan oluşan dini standartlarında ikame et. Bu standartlardan birincisi Allah'a her şeyle teslim etmek. Tek Allah'a inanmak. Fırkalara ayrılmayarak müşriklerden olmamak ve o tek Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmek. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu görüyoruz. Sonra diyor ki Allah Teala, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmıştır diyor.

yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış. Hepimiz aynı standartların sahibiyiz. Doğuşumuzdan itibaren, şu dünyaya gelişimizden itibaren 15 yaşına kadar geçen süremiz teklifsiz devre. Yani Allah-u Teala'nın bize bir teklifi yok. Bir başka ifadeyle biz mükellef değiliz. Allah'ın teklif ederek, teklif etmesi emretmek manasına gelir. Kur'an'da Allah'ın tekalifini, teklif ettiği şeyleri yerine getiren kişi teklife, yani teklife icabet etmiştir. Yani mükellef olduğu Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Teklif davettir ama sonunda cezanın veya mükafatın arılacağı bir davet. Öyleyse insan olarak yaratılan herkes sorumluluğun ta içindedir. İnsan olarak yaratılan insanlar, kişiler bu sorumluluğun tam içindedir. Herkes için geçerli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sorumluluk. Hanif dininin standartlarında sorumluluk. Öyleyse bir tek din var, Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin dini ve son peygamber olan, son nebi olan, Hatem-i Enbiya olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini. Bu dinin standartlarında yaratılmışız. Hepimiz bu dinin standartlarında yaratılmışız. Yani sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklere donatılmışız. Başka bir din de yok. İnsanların hiçbirisinde de bu dinin dışındaki başka bir dini yaşayabilecek olan özellikler de yok. Öyleyse insanlara bakıyoruz. Bütün insanların gözleri kör. Gözlerinde hicab-ı mestur var. Görme hastaları göremez durumda. Çünkü görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde işaret adlı bir örtü var. Bütün insanlar sağır. Kulaklarında işitmeye mani olacak vakla isimli engeller var. Ve aynı zamanda semi isimli işitme hastaları mühürlü. İşitemezler. Kalpler mühürlü. İçinde küfür kelimesi yazıyor. Ve kalbin içinde Ekinnet isimli bir ilahi kompütür var. İdraki engelliyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bağlamda bütün insanlar için var olan tek bir din var ve bütün insanlar bu dini yaşayabilecek olan özellikte. Yani eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah'ın rahim ısmasıyla tecellisine muhatap olacaklar. Hani fıtratı Allah'ın rahim ısması tecellisi halinde gözlerdeki engeli, görme hastasındaki engeli, kulaklardaki engeli, işitme hastasındaki engeli, kalplerdeki engeli, idrak

kasasındaki engeli kaldıracak ve o engelin yerine idraki sağlayan ihbat koyacak. Hanif dininin standartları bunlar. Bütün insanlar kör, sağır, idraksiz ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde bütün bu engellerin kalktığı bir yapıyla donatılmış. Öyleyse sadece Hanif dini, kainatın tek dini ve o dini yaşayabilecek olan özellikler. O din bir program. Bütün insanları programlamış Allah-u Teala. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar, program otomatik olarak harekete geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın rahim esması otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bu rahim esmasının çalışmasıyla mizan harekete geçiyor. Yani kiramen katibin meleklerinin hesaba aldığı standartlarda o güne kadar ne kadar günahımız olduysa o günahların hepsinin daha ötesinde sevabı Allah-u Teala nail kılıyor bizi. Günahlarımızı her verdiği o sunduğu, sağladığı o imkanla 7 tane müdahaleyle her birinde günahlarımızın ibdi biri kadar bir miktarı sevaphanesine sevap olarak kaydediliyor. Neticede daha biz hiçbir şey yapmadan, hiçbir ibadetimiz olmadan sadece Allah'a ulaşmayı diledik diye bütün bu günahlarımız onlardan daha fazla sevaba nail olduğumuz için örtülmüş oluyor. Bu Hanif dini öyle bir din ki kainatın tek dini ki başka bir din yok. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah engellerin her birini ortadan kaldırarak bize verdiği furkanları ayrı ayrı cephelerden teslim ediyor. İrşat makamına sadece bakar onu görmezken görmeye başlıyoruz irşat makamı olarak. Kulaklarımız onun söylediklerini duyar ama biz onların manasına varamayarak işitmezken işitmeye, manasına varmaya başlıyoruz. Hanif fıtratının işleyişi bu. Buna göre programlanmışız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın rahim esmasıyla insanlar nefslerinin afetlerini, kendilerini huzursuz eden faktör olmaktan çıkarmayı başarabileceklerdir. Öyleyse burada kendimizi din için ikame etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin zatını din için ikame etmesi ne demek? Şu demek ki Hazreti Musa'dan sonra 2600 yıl geçmiş, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl geçmiş yuvarlak rakamlarla ve insanlar dinlerini tamamen yok etmişler. Hristiyanlığın içinde yaşayan insanlar da Yahudi dininin, Hazreti Musa'nın dinine tabi olanların vücuda getirdiği toplumda, iki toplumda Hanif dininin özelliklerini unutmuşlar. Dini ayakta tutamamışlar. Fırkalara ayrılmışlar. Müşrikler olmuşlar.
takva sahibi olmayan insanların oluşuyor. İnsanların Yahudi dininde de, Hristiyan dininde de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an indirmeye başladığı devrede, yani bundan 1400 küsur yıl evvel, her iki dinin mensuplarında da insanların %90'dan daha fazlası dalalette ve şirkte. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz son derece açık.

Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor ve bu dinin kayyım olan din olduğunu söylüyor. Yani ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan din olduğunu söylüyor. Ezeli ve ebedi olarak hayatta olan din olduğunu söylüyor. Hayata geçirilmesi lazım gelen yegane din olduğunu söylüyor.

Ne demek istiyor Allah Teala? Yani ezelden beri, Hazreti Adem'den beri Hanif dininin dışında bir ikinci dinin hiç mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Allah'ın bizlere söylediği şey, kayyum olan din sadece bu dindir diyor. Hayatta olan, ihya hüviyetinde olan, hal olan sadece bu dindir diyor. Bu tek din. Bu Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Ama Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Adem'in de dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Nuh'un da dini olduğunu görüyoruz. Aynı dini. Zaten kayyum olan ifadesi ta başlangıçtan bu tarafa gelen din, kayyum olan ifadesi bugünden sona kadar devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan din olduğunu görüyoruz. Ve dinde değişmenin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün insanlar Hanif dinini yaşamak üzere yaratılmışlar. Yani kör, sağır, dilsiz ve idraksız olan insanlar, bütün insanlar öyle yaratılmış. Ama Hanif dinini mensup oldukları andan itibaren görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlıyorlar. Buna göre yaratılmışlar. Ve Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a misal göstererek ve kini dine ikame et. Yani dinin ihyasına, dinin kıyamda olmasına, ölü olan dini kıyama kaldır. Ayağa kaldır, ihya et diyor. Fizik vücudunu ve çini dinin kayyım olması için, hayata gelmesi için, ihya edilmesi için ve çini kullan, fizik vücudunu kullan ve fizik vücudunu ikame et. Kıyama kaldır. Fizik vücudunu kıyama kaldırarak dini ikame et. Böyle bir statü bize ne sağlar? Hazreti İbrahim'in Hanif dinine adım atmamızı sağlar. Ne olur? Nasıl Hanif dininin mensubu oluruz? Bir sonraki ayetinin 31 söylüyor. Bu ayet-i kerimenin devamı. Rum 30'un devamı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devrinde Allah'ın orada Rum 30'da bir sözü daha var. Bu kayyum olan ezelden ebede kadar yaşayacak olan, yaşamakta olan ve yaşayacak olan din budur. Ama insanların çoğu bilmez diyor. İşte o devrede putperestler var. Yani putlara tapanlar var. Bu sebeple müşrikler. O devrede kitap sahipleri de müşriklerin arasında. O devrede insanların çoğu Hanif dinini bilmiyor. Bugün İslam'ın ortaya konuşundan 1400 yıl sonra bugün gene insanların çoğu Hanif dinini bilmiyor. İslam nasıl İslam devreye girdiği zaman Hanif dini olarak İslam lanse edildiği zaman Allah Teala tarafından ortaya konduğu zaman insanlar ona davet edilmeye başlandıkları zaman nasıl Hristiyanlar, nasıl Yahudiler, nasıl başka dinden olduklarını zannedenlerin hepsi, büyük çoğunluğu, hepsi değil, büyük çoğunluğu %90'dan fazlası
Hanif dinini unutmuşlarsa, kendilerine o dinin dışında başka şeyleri kabul ettirmişler ve onları din saymaya başlamışlarsa, o fırkadan artık değillerse, kayyum olan dinin fırkasından artık değillerse, işte o zaman problem başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman insanların çoğunun bilmediği bir ortamda, dinlerini bilmediği bir ortamda, Yahudilerin de, Hristiyanların da, başka dinlerin sahibi olanlar, insanların da dinlerini bilmediği ve de müşrik oldukları bir ortamda. Peki insanlar o zaman şirkte miymişler? Şirkte olanlar sadece puta tapanlar değil sevgili kardeşlerim. Böyle olmadığını, sadece puta tapanlar olmadığını, fırkalara ayrılmış olanların da şirkte olduğunu görüyoruz. Ve o zaman anlıyoruz, Hanif dininin fırkalara ayrılmayanların dini olduğunu, bu sebeple onların şirkte olmadığını o zaman idrak ediyoruz. Ayaklarımız o zaman suya eriyor. Yani demek istediğimiz o ki, bir sonraki ayet-i kerime bu bilmeceyi çözüyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekûn ve la tekûnu minel müşrikîn. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönel. Böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin anda takva sahibi olursun. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olmamayı başar. Müşriklerden biriysen, Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık müşrik değilsin. Allah'a ulaşmayı dile, böylece takva sahibi ol ve takva sahibi olduğun andan itibaren artık müşriklerden değilsin diyor Allah Teala. O zaman bütün o devrede yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler miydi? Ne yazık ki evet, çünkü Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede buradaki müşrikten muradının ne olduğunu söylüyor. Rum 32. Diyor ki Allah Teala, minellezine ferreku dinehum. Onlardan olma ki, onlardan ki, o müşriklerden olma ki, onlar dinlerini fırkalara ayırdılar. Dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Ve kânû şiâ'a, bölük bölük oldular. Şuyu buldular, parçalandılar. Parça parça oldular. Kullu hizbin, bütün hizipler, parçalar, gruplar, bimâ ledeyhim ferihun, kendi ilmiyle, kendi yanındaki ilimle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın müşriklerden olma ifadesinin manasına varıyoruz. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. İşte her biri kendi yanındakiyle ferahlanan bu insanların hepsi müşrikler. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen ilmin Hazreti Adem'e
Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, bütün peygamberlere verilen ilim olduğu ortaya çıkıyor. Ama Hristiyanların da, Yahudilerin de %90'dan fazlası fırkalara ayrılmış durumda. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun dışındaki bir takım merasimleri kabul etmişler. O merasimleri yapıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler de ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra bu dilek neticesinde sonra fizik vücutlarında nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne yazık ki şirkte. Şimdi buradaki muhtevaya bakalım. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın kendisine öğrettiği Hanif dininin standartlarını etrafına öğretmeye çalışıyor ve Yahudiler, Hristiyanlar bunlara kendilerine kitap verilenler diyor Allah-u Teala ve diğerleri başka hangi dine mensup olursa olsun niye tapıyor olurlarsa olsunlar bütün insanlar insanların %90'dan fazlası fırkalara ayrılmış durumda. Acaba kimler fırkalara ayrılmamış? İşte Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani bütün fırkalar şirkteydi. Bütün fırkalar şirktedirler diyor Allah Teala. Ve sadece bir tek fırka, o 73 tane fırkadan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin adı Amenu'dur. Bu kişi Allah'a inanıyor, Allah'a ruhun mutlaka ulaştırması lazım geldiğine inanıyor. Bunun ölmeden evvel olması lazım geldiğine inanıyor ve ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağına inanıyor. Bu kişi aminu olan kişidir. İşte bu insanların, bu tek fırkada olanların şirkten beri olduğunu anlıyoruz. Sadece bu insanlar şirkten paçalarını kurtarmış durumdalar. Şimdi beraberce Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala orada Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi diyor ki Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a vasiyet ettiğimiz dini sizin için şeriat kıldık. Dinden Nuh'a vahyettiğimiz vasiyet ettiğimiz dini sizin için dinin şeriatını sizin için de şeriat kıldık. Ve Nuh'a vasiyet ettiğimiz dini sizin için size de şeriat kıldık. Vellezî evhayna ileyke ki onu, o din ki onu sana vahyettik. Onu sana vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık.
ve ma vassayna bihi İbrahim'e, ve onu Hazreti İbrahim'e vasiyet ettik ve Musa ve İsa, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettik. Yani onları mutlaka bu dini yerine getirmeden istedik. Yani Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dinlerindeki şeriatı senin de şeriatındır diyor Allah Teala. Hepinizin şeriatı aynıdır diyor. Aranızda hiçbir farklılık yoktur diyor Allah Teala. En ekumet dine, dini ikame edin diye. Dini ikame etmek için, ihya etmek için, kıyamda tutmak için diyor Allah Teala. Ve la teteferruku fihi, ve onda, dinde fırkalara ayrılmayın diye. Dini ikame edin, ayakta tutun, hayatta tutun ve sakın ola ki dinde fırkalara ayrılmayın diye. Fırkalara ayrılanlar kimlerdi? Rum 32'deki müşrikler. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki ve la teferruku fihi, ve onda fırkalara ayrılmayın diye bunu sana da vahyettik diyor. Dini kıyamda tutacaksınız, madde bir. Madde iki, dinde fırkalara ayrılmayacaksınız. Öyleyse fırkalara ayrılanlar kimdi? Rum 32'de müşriklerdi. İşte burada da müşrikler. Diyor ki Allah-u Teala kebure alel müşrikine mat eduhum ileyh. Kendilerini davet ettiğin müşriklere bu davet ağır geldi diyor. Çünkü onlar fırkalara ayrılmış olanlar, fırkalara ayrılmış olanların hepsine müşrikler diyor Allah-u Teala. Bir, Allah'a karşı açık şirkler, putlara tapmak suretiyle tahakkuk eder. İki, Allah'a karşı gizli şirk var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi şirktedir. İşte bu gizli şirkin şirk olmasının arkasında iki tane sebep yatar. Birisi, şirkte olan insanların fırkalara ayrılması sebebiyle şirkte olmalarıdır. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu şirkteki insanların, fırkalara ayrılmış olan bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diğer fırkaların içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onlar diyor Allah Teala Câsiye 23'te, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. İşte kim hevasına tabi ise, nefsinin afetlerine tabi ise, o şeytan tarafından kendisine münkerle ve fuhuşla emrolunandır. Ve o düşünceyi kendi düşüncesi zannettiği için ona ittiba edecektir kişi, onu gerçekleştirecektir ve hiç şirkten kurtulamayacaktır. Ve hangi olayda nefsinin hangi afetine tabi olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmezse, o olayda o kişi şirktedir. Çünkü hevasını kendisine ilah edinmiştir. Allah-u Teala'yı devreden çıkarmıştır. Bu aksiyon itibariyle şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu şirkin içindedir. Çünkü dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hevasını kendisine ilah edinir durumda.
Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bir başka açıdan daha şirkte, fırkalara ayrılmış durumda. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşacak olanlardır. Kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka onlardır. Şeytana tabi olmayanlar onlardır. Şeytana tabiyetten kurtulduğumuz yere bakıyoruz. Zümer 23'te, Zümer 17'de Allah Teala şeytana tabi olmaktan kurtulduğumuz yeri açık ve kesin bir şekilde işaret ediyor. Diyor ki vellezîne iştenebû tâgûte an yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehûl büşrâ fe beşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yöneldikleri için onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi de, dünya müjdesi de kullarımı müjdele diyor. Onlar benim kulum oldular diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes gibi şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ve bu onları şirkten kurtardı. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı burada açıkça ortaya çıkıyor. O müşriklere, yani fırkalara ayrılmış olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi müşrik olmayacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyor. Hanif dininin ikinci faktörünü gerçekleştirmeye çağırıyor. Birinci faktörü neydi? Tek Allah'a inanmak. Yahudiler aynı durumdalar. Tek Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlar birkaç tane Allah'ın varlığından bahsediyorlar. Baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs diye. Ama Yahudiler tek Allah'a inanıyorlar. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa fırkalara ayrılmış kabul edildikleri için, şeytana kul olmaktan kurtulmaları mümkün olmadığı için şirkte kabul ediliyorlar. Allah Teala şirkin tarifini son derece açık olarak veriyor. O müşriklerden olmayın ki Rum 32'de onlar fırkalara, dinde fırkalara ayrıldılar ve onlar müşriktir ki onlar her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin safındadırlar. Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor: ve bi ahdillahi evhu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzla, vecinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Böyle diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki bu teslimleri yerine getirin. Ve bu müesseseyi Allah Teala dizayn etmiş. Allah'ın ahdini yerine getirin. Dört teslimini de gerçekleştirin. Ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakime tabi olanların dışındaki diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız bütün o fırkalar Allah'ın tek kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardır. Sizi fırkalara ayrılmış kılar.
yani şirkte bırakır. İşte gizli şirkin temeli insanların fırkalara ayrılmasıdır. Ve onun için Allah Teala bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmış olan insanların şirkte olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve fırkalara ayrılmış olanların sadece onlar olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu ayet-i kerimenin sonunda açıklıyor Allah-u Teala. Onları davet ettiğin şey müşriklere, fırkalara ayrılmış olanlara ağır geldi. Acaba neymiş davet ettiği şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani şirkten kurtarmak istediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ama onlardan sadece kendisine ulaşmayı dileyeni, kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Burada da Allah Teala yunib kelimesini kullanıyor. Yönelmek istikametinde, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde. Ama Rum 32'de de kullanıyor. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilediğin an müşriklerden olmaktan kurtuluyorsun diyor Allah Teala. O müşriklerden ki fırkalara ayrılmışlardır. Sen Allah'a ulaşmayı dilediğin için o 72 tane fırkanın hiçbirisine tabi değilsin. Sen 73. fırkanın içindesin. Kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka. Ve sen müşriklerden değilsin. Münibine olduğun için, Allah'a ulaşmayı dilediğin için. İkisinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, müşriklerden olmaktan kurtul. Rum 32'nin temeli bu. Müşriklerin kim olduğunu söylüyor. Fırkalara ayrılanlar, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o fırkalara ayrılanlardan değil. Yani Enam suresinin 153. ayet-i kerimesindeki sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, fırkalarda ayrılmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sırat-ı müstakimin üzerinde olmayanlar. Sebe 20'ye göre cehenneme gidecek olan insanlar kimler? Şeytana kul olanlar kimler? Sebe 20'ye göre şeytana kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Zaten Zümer 17'de aynı şeyi söylemiyor mu? Onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor ve kurtardığı anda da o artık müşriklerden değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım. Bir tarafta insanların kendilerini din için ikame etmeleri var. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, 30. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kendini din için hanif olarak
kendini din için ikame et. Kıyamda tut. Aktif tut. Hayatta tut. Ki böylece kendini din için aktif tutarak dini ihya et. Öyleyse insanların özellikle başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini dine ikame etmesi, dine doğrultması, din için doğrultması, kainatın yegane dinini kıyamda tutması için. Kendisi kıyamda olacak ki dini kıyamda tutsun. Öyleyse kainatın tek dini kayyum olan, ezelde de kıyamda olan, ebede kadar kıyamda olmakta devam edecek olan, hayatta olmakta devam edecek olan, hal olmakta devam edecek olan bu dini hayatta tutabilmek için bizim kendimizi dine ikame etmemiz lazım. Dini ihya etmek için bizim hayatta olmamız lazım, aktif olmamız lazım. Dini hedefine ulaştırmak için. Ve Rum 30'dan sonra geliyoruz Şura 13'e. Orada Allah-u Teala dini ikame edin diyor. Dini kıyamda tutun diyor. Dini kıyamda tutman için diyor, sana da aynı dini şeriat olarak, aynı şeriatı dini kıyamda tutman için sana da verdik diyor. Sana vahyetmek suretiyle sana da verdik diyor. Böylece Şura 13 gene müşriklerden bahsediyor. Gene aynı standartları söylüyor. Ama Şura 13'ün hedefi dini kıyamda tutmak. Dini ikame etmek. Hayatta olmasını temin etmek. İhya edip dinin yaşantısına devam etmesini sağlamak. Dini kıyamda tutmak. Bir tek din söz konusu ve o dini kıyamda tutmak hepimizin görevidir. Bunun için de biz aktif olmak mecburiyetindeyiz. Biz kendimizi dine ikame etmek mecburiyetindeyiz. Din için yaşamak mecburiyetindeyiz. O dini hayatta tutmak şiarımız, vazgeçilmez bir hedefimiz olmalı. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Hanif dininin 3 esasından birincisi tek Allah'a inanmak, ikincisi fırkalara ayrılmamak, tek bir toplumu vücuda getirmek, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin toplumu. Yani bu fırkalara ayrılmamaktan murat Allah'a ulaşmayı dilemek ve 73. fırkayı oluşturmak. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin 3. ve son faktörü dinin nihai muhtevası Allah'a teslim olmak. Ruhu Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin yaptığı gibi mutlaka ruhu Allah-u Teala kendisi teslim alacaktır evvela. Fizik vücudumuzu, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek için biz de elimizden gelen bütün gayretle çalışacak olanlarız. Öyleyse bu konuda ne gördük? Bu konuda gördüğümüz şey, şirke düşmemek ancak fırkalara ayrılmamakla, yani Hanif dininin, İslam dininin temel esasını gerçekleştirmekle olur. Şirkin dışında olan insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlardır.
Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Gönüllerimiz bir ola, beraber ola. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şuna itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sırat-ı müstakim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, insanlar tarafından kendilerine ulaştırılanı bilirler sadece. Sırat-ı müstakimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak herkes için mutlak bir gerekliliktir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiyeti gerektiren, ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor.

Dur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyif sizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar.

Neden öğrenemiyorlarsa biri kardeşlerim. İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, işte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah Teala buyuruyor, Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir. Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz.
dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, şirkten kurtulamaz ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz, bu tağutun, insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَابُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol, mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte insanlığın ezeli düşmanı İblis'le insan ve cin şeytanlarla alakalı. Tağut'un insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var? İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış, kainatın yegane dini yaşanmış ve bütün sahabe kendilerinin işini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş, Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar
İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var kardeşim karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var, Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arapça veren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış, çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki 100'den fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları.
söyledik ki İslam'ın 7 safhası da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim, hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdığı kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa, bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük demin ki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki vellezine keferu evliyahumü tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagutu kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra febeşer ibadî. Diyor ki sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.
Allah-u Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa ve tağutun dostlarında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olduklarına göre demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.
Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan kâm almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk, hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizle uyum saadetini göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Armoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller, kaç ton yeşil. Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler Yusuf Suresinin
affedersin, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazlası tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblisin kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için iblisin bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namaz da kılarız, oruç da tutarız, zekat da veririz, hacca da gittik, kelime-i şehadete getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ اِنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünyada verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde o bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz Allah'a kul olmak ve tağuta kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizleri niçin yaratmış diye sual eden varsa Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek bu? Allah'ın kulu olalım diye yaratmış Allah Teala. Allah'a kul olalım diye yaratmış. Yani yarattığı noktada biz Allah'ın kulu değiliz. Farkına varacağız Allah'ın kulu olmadığımızı, tağutun kulu olduğumuzu ve Allah'a kul olmak hedefimiz olacak. Bütün kurtuluş reçetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiş. Kademe kademe kulluklar söz konusu. Öyleyse hayatımız nerede başlıyor? Nasıl başlıyor? Ayetlere baktığımız zaman son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Başlangıçta bütün insanlar tağutun kuludur. Doğuşunuzdan itibaren tağutun kulusunuz. Üzülseniz de böyle söylüyoruz diye bize biraz içerleseniz de biz sizlere Kur'an'ı söylemekle vazifeliyiz. Kur'an açık ve kesin olarak bütün insanların ve sahabenin de başlangıçta tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar ki sahabeden bahsediyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Enavu ilallah diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ifadesi. Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar için müjdeler vardır, var diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele.

Febeşir ibadi, kullarımı müjdele. Lehumün büşra febeşir ibadi. Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbî ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Diyor ki Allah-u Teala, onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler ruhlarını. Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı müessese. Onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Yani hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Fe beşşir ibadi, öyleyse bu durumda buna göre kullarımızı müjdele diyor. Ne oldu? Kişilerin tağuta kul olduğu açıklıkla yer alıyor ayet-i kerimede. Ama Allah'a kul oldukları da açıkça yer alıyor. Şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'ın kullarım olarak vasıflandırdığı bir hüviyete girmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ve müjdeler var kendilerine. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında şeytane kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, dalaletten kurtulduğumuz nokta, küfürden kurtulduğumuz nokta, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta, Allah'a yöneldiğimiz nokta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu noktaya kadar tağutun kulu olarak kabul ediyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu dünyaya gönderilmişiz, tağuta kul olmaktan kurtulup, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olmak için. Ve bunun için bir tek şey yeterli, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu Allah'a kul olmanın muhtevasına baktığımız zaman aklımıza hemen Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri geliyor. Ne diyor Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Öyleyse bu ayet, bu iki ayet, 60 ve 61. ayetleri Yasin suresinin bize çok ciddi bir olaydan bahsediyor. Şeytana kul iken şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olduğumuz noktaya işaret ediyor Allah Teala. Şeytana kul iken bu kulluktan kurtulup Allah'a kul olmamız emrediliyor. Öyleyse Allah Teala'nın Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde sahabe tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiği husus, Allah'a
kul olma Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde emir olarak yer almış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine göre hepimiz Allah'a kul olmaya mecburuz. Bilin ki kulluk 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Birinci kulluk. İrşad makamına ulaştınız. Tabiiyetiniz. 14. basamak. Birincisi 3. basamakla başlar. 5-6 dakikada 7. basamağa ulaştırır sizi. İkinci kulluk 14. basamakta başlar. Ne zaman ki ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz 3. kulluktasınız. Ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz 4. kulluktasınız. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim edersiniz 5. kulluktasınız. Ne zaman irşada ulaşırsanız 6. kulluktasınız. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz 7. kulluktasınız. Başlangıçta sadece şeytana ve tağuta kul olmak var. Ama sonuçta 7 tane kulluk var. 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir merdiven üzerinde, bir yelpaze üzerinde 28 basamağı tırmanıp Allah'a kul olmak, bütün boyutlarıyla Allah'ın bize verdiği her şeyimizde kul olmak. İşte hedef o. Şimdi ne diyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri? Ey Ademoğulları, bizlere hitap ediyor Allah Teala. Sizden ahd almadım mı diyor ben ezelde? Şeytana kul olmaktan kurtulacağınıza ve bana kul olacağınıza dair sizden ahd almadım mı? Çünkü şeytan sizin için çok açık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Haza sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakime ayak attığınız noktadan başlayarak birinci kulluk, 7 tane kulluğun her biri için bu ayet-i kerime geçerli. Çünkü sırat-ı müstakim 7 tane sırat-ı müstakimden oluşur ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iradesini teslim ettiği ana kadar 7 tane safa, 7 tane kulluğu ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Sizden ahd aldım diyor. Bana kul olacağınıza dair. Evvela ne diyor? Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Şeytanın

Ben size emir verdim diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulun. Birinci emir. İkinci emir, bana kul olun. Yani şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz an zaten bana kul oldunuz demek bu. Şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz an Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bahsedilen nokta. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, ister enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, yünib kelimesiyle ifade edilsin, ister aminu kelimesiyle ifade edilsin, her ikisi de Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve kurtuluşun, şeytana kul olmaktan kurtuluşun birinci hamlesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ömrü boyunca tağuta, insan ve cin şeytanlara kulluk eder, farkında bile olmaz. Tağutun kulu olduğunun, onun evrinde olduğunun farkında bile olmaz. İblis ve şürekası, ortakları, insan ve cin şeytanlar çok kurnaz bir dizayn içerisinde kendilerini büyük bir haklılık perdesi arkasına saklayarak insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve ömürleri boyunca tağuta kul bırakırlar. İşte bütün insanları tağuta kul olmaktan kurtarmak üzere bu açıklamalar yapılıyor. Biz bunları söylemeden evvel bu konular kimse tarafından bilinmiyordu, tartışılmıyordu. Öğretim müessesesinin içinde yoktu. Yani öğreti, din öğretisi bu muhtevayı içerisine almamıştı. Müfredat programlarında bu konu mevcut değil. Oysa ki bu konu hayatınızın en önemli konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerseniz şeytana ve tağuta kul olmaktan kurtarabilirsiniz kendinizi. Yoksa kurtaramazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha ezelde Allah Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza ve Allah'a kul olacağımıza dair. Allah'a kul olalım diye ahd almış bizden. Yedi hamlede, yedi safhada yedi tane kulluk. Ondan evvel şeytana kul olduğumuz devre, dalalet devremiz, küfür devremiz, hüsran devremiz, bütün negatif faktörlerin üzerimizde olduğu bir devre. Öyleyse burası Yasin 60 ve 61 açık bir şekilde Allah-u Teala'nın emrini bildiriyor. Birinci sadece açıklama, hedef bildiriyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri şeytana kul olmaktan kurtulsun da bize kul olsun diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki ondan evvel insanlar şeytana ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmuşlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği kesin bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarıyor, Allah'a kul oluyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz şimdi beraberce. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun."

lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminü olmuşlar ve amin oldukları cihetle takva sahibi olmuşlardır. Aminü olmak suretiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Öyleyse yeni bir kavramla muhtevaya giriyoruz. Kimdir Allah'ın kulları? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Kimdir Allah'ın dostları? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenler konusunda söylediklerine bakıyoruz. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zümer, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve okumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, diğer fırkaları oluşturanlar, onlar şirkte ve takva sahibi değiller. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibidirler. Rum 31'de Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Görülüyor ki takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde kişiyi Allah'a dost kılıyor. 62 ve 63. ayetlerinde Allah'ın dostları hüviyetine getiriyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Allah Teala'nın dostluğunun başladığı yer kulluğunun başladığı yerdir. Öyleyse Allah'a kulluk dediğimiz zaman Allah'a dostluğun başladığı noktaya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada Allah'ın evliyasıyız, Allah'ın dostuyuz. Üçüncü basamak. İnsanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İnsanlar olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçer. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar, herkes yaşar.
İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler ve bir kısmı Allah Teala'dan tarafından seçilirler. Herkes olayları değerlendirir kendisine göre. Küçük bir grup seçilmez, insanların büyük çoğunluğu seçilir. Ama seçilenlerden küçük bir grup üçüncü kademeye, üçüncü basamağa ulaşabilir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Yunus 62, 63, 64'te görüldüğü gibi Allah'ın dostu olmak şerefine erenlerdir. Öyleyse Allah'ın kulu olmakla Allah'ın dostu olmak kavramları aynı. Aynı mı? Son derece net olarak aynı. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'a dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Neden? Allah'ın cennetine girecekleri için eminler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kur'an'ı biliyorlar. Biliyorlar ki Allah'a ulaşmayı diledilerse mutlaka Allah onları cennetine alacak. O zaman neden mahzun olsunlar? Neden korksunlar? Kim bu insanlar? Allah'ın evliyası. Kim bu Allah'ın dostları? Allah'ın dostluk sıfatına, payesine erenler, Allah'ın dostu payesine erenler kim? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler ellezine amenu ve kânu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlar Allah'ın dostları kimmiş? Amenu olanlar. Aynı zamanda amen oldukları anda takva sahibi de oldukları için onlar amen olup takva sahibi olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın dostları Allah'a ulaşmayı dileyenler bu ayette. Allah'ın dostları Allah'ın kulları gene Allah'a ulaşmayı dileyenler. İster takva açısından bakın olaya, ister sadece Allah'a ulaşmayı dilemek açısından bakın, aynı olayla karşılaşacaksınız. Aynı sonuç. Rum 31'i devreye soktuğunuz zaman Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir ve Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşanlardır. Bu takva sahibi olmanın neyi ifade ettiğine bakıyoruz. Takva sahibi olanlar Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları. Kim bu insanlar? Takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Ayrı ayrı cephelerden bakıyoruz konuya. Takva açısından bakıyoruz. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri kurtuluşa ulaşanlar. Fırkalara ayrılmamış olanlar, Allah'ın dostu olmak şerefine erenler onlar. Öyleyse kimdir amin olanlar? Allah'ın dostları. Rum suresinin 'Allah Teala Yunus suresinin 62 ve 63 ayetleri, 63. ayetlerinde Allah'ın dostlarının Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Amin olanlar olduğunu söylüyor. Sadece o ayet mi söylüyor?
Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Dikkat edin ki Allah'a dost olduğunuz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah'ın kulu olduğunuz an, gene Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse kulluk müessesesiyle dostluk aynı anda gidiyor. Ya tağuta dostluk, o da aynı hüviyette. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta dostken Allah'a ulaşmayı dileyerek, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olanlardan bahsediyor, sahabeden bahsediyor Allah Teala. Yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve şeytanın kuluyken insan ve cin şeytanların, hem şeytanın hem insan ve cin şeytanların, tağutun, tağut deyince şeytan, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi bir arada. Hepsini birden devre dışı bırakıyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuttan kurtuluyor. Ve tağutun kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Bakıyoruz ki aynı hüviyet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de geçerli. Allah-u Teala açık bir hüviyette söylüyor söyleyeceklerini. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Bir defa daha dostluğun kul olduğunu görüyor, kulluk olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahumut tagute. Kafirlerse tagutun insan ve cin şeytanların kuludur. Öyleyse küfür müessesesinin bittiği yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer, mümin olduğunuz yer. Allah amin olanların dostudur. Kafirler tağutun dostudur. Öyleyse amin olanlar net olarak ortaya çıkıyor ki müminler. Mümin olmak sadece Allah'a inanmakla olmuyor, bu yetmiyor. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Öyleyse Allah'ın dostluğunun başladığı noktaya bakıyoruz. Allah'ın dostluğu amene olduğunuz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. Küfürden kurtuluşunuz da aynı noktada. Çünkü tağutun dostları kafirler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Ve kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Şimdi Allah-u Teala'nın kulluk konusunda söylediği Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Ya eyyühen nasubudu Rabbüküm ellezi halekakum vellezine min kablikum. Ey insanlar! Sizleri yaratan ve sizden başkalarını da yaratan Allah'a kul olun. Yani tağuta kul olmaktan kurtulun diyor Allah-u Teala. Burada Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde لَعَلِكُمْ تَتَّكُونَ buyuruyor. Böylece irşada eresiniz ifadesi var. Böylece affedersiniz irşada diyorum, takva sahibi olursunuz. Takvaya ulaşırsınız. Yani takvaya sizi ulaştıracak olan şey Allah'ın kulu olmaktır diyor. Öyleyse burada bizi takvaya ulaştıracak olan şey Allah'ın kulu olmak olduğu bir defa daha kesinlik kazanıyor.
Öyleyse kim takva sahibi ise o Allah'ın kulu olmuştur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini bu açıdan da değerlendirmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani takva sahibi ol ve Allah'a kul ol. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Sadece takva sahibi olanlar Allah'a kul olabilir diyor Allah Teala. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece takva sahibi olanlar Allah'a kuldur. Birinci takva ile birlikte Allah'a ulaşmayı dilemekle birlikte Allah'ın kulluğu başlar. Ondan evvel herkes tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Herkes küfürdedir. Herkes dalalettedir. Bu konuşmamız, bu akşamki konumuz sadece Allah'a kul olmak. Elbette diğer kavramlarla ilişkisini kurmak mecburiyetindeyiz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'a kul olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani nerede birinci takvayı ifade eden bir işaret görürseniz bilin ki birinci takvanın sahipleri mutlaka Allah'a kul olanlardır. Bu ayet-i kerime gelince, Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi gelince. Sadece Allah'a kul olanlar takva sahibi olabilir. Ya da takva sahipleri, takva sahibi olmak şerefine eren herkes, şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu Allah'a kul olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu kulluğun hanif fıtratıyla, hanif diniyle kesin bir ilişki içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim kendini dine ikame et. Kendini dine ikame et. Hanif olarak ikame et. Kimdir hanif? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Öyleyse hanif olduğumuzun ispatı fıtratın ötesinde tatbikata girdiğimiz noktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala o hanif diniyle, hanif fıtratıyla kendini Allah'a, kendini dine doğrultu, yani dinin ihyasına, dinin ayakta kalmasına kendini vakfet ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yarattık diyor. Yani Allah'a kul olmak için yarattık diyor. Hanif fıtratının yegane özelliği tatbikata girdiğiniz noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oluyorsunuz. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarıyorsunuz. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah Teala'nın dizaynı. Hanif dininin muhtevasında mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmak var. Yani Allah'a
kul olmak var. Kainatın ezeli ve ebedi tek dini, Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini. Öyleyse diyoruz Allah-u Teala Allah'a kul olmak müessesesini nerelerde kullanmış? Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُكِمُ السَّلَاةَ وَيُتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Kayyime, yani onun kayyum olan dini. Kayyimeti. Kayyum olan din. Diyor ki Allah Teala onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, yani nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya. 3 tane, 4 tane teslim var. Üçünde de Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Hanifler. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse bakıyoruz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman hanif fıtratıyla diliyoruz. Hanif olarak veçini Allah'a dinde, dini kıyamda tutmak için hanif olarak veçini Allah'a dine ikame et diyor Allah-u Teala. Dini, kayyum olan dini, kıyamete kadar sürecek olan dini kıyamda tutmak için sen veçini kıyama getir, ikame et diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor münibine ileyhi ve yettikun, yani hanif olarak Allah'a ulaşmayı dile. Bu konunun başlangıç noktası.

ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman bakıyoruz ki gene hanif olarak bunu yapmışız. Allah Teala

ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman hanif olarak ulaştırıyoruz. Hanif olarak Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Hanif olmanın başlangıç noktası, Allah'a kul olmanın da başlangıç noktası. Allah Teala fizik vücudumuzun tesliminden bahsediyor. Diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ve bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir, diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki Allah Hazreti İbrahim'i kendisine dost ittihaz etti.

Ama hangi açıdan meseleye bakarsak bakalım, hep Hanif fıtratıyla karşılaşıyoruz. Kul olmanın her safhasında Hanif olmanın yeni bir veçesini görüyoruz. İşte Allah Teala diyor ki Hanifler olarak o kişi Hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim etti diyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Hanif olarak kişi nefsini de Allah'a teslim etmiş ve muhlislerden olmuş.

Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'ya kul olmak dediğimiz zaman mutlaka bu husus var. Hanif olarak ruhumuzu, hanif olarak fizik vücudumuzu, hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve irademizi de hanif olarak Allah'a teslim ediyoruz. Bütün safhalarda mutlaka hanif olarak bunları yapıyoruz. Hanif olmanın bir başka anlamı, bir başka manası Allah'a kul olmaktır. Mümin olmanın bir başka manası Allah'a kul olmaktır. 7 tane mümin olma kademesi var. Amin olmaktan başlayarak 7 tane de hanif kademesi var. 7 tane teslim kademesi var. Her biri aynı zamanda 7 tane kulluğu ifade ediyor. Kul olmamız giderek daha üst boyutta bir hüviyet taşıyor. Görüyoruz ki insanlar ya şeytanın kuludur, tağutun kuludur ya da Allah'ın kuludur. Muhtevasına baktığımız zaman orada Allah-u Teala'ya kul olmanın ve şeytana kul olmanın açık bir hüviyette sergilendiğini görüyoruz. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala Rum Nur suresinin Rum diyorum yanlışlıkla affedersiniz. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah insanların nefsini tezkiye eder. Başlangıç seviyesindeki insanları söylüyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Herkes, başlangıçta bütün insanlar bu vasıftadırlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Ne yapıyor şeytan? Kendi kulluğunda nasıl tutuyor insanları? Çok basit. Söyledikleri zaten nefsimizin taleplerine uygun olan şeyler. Nefsimiz ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemek. Şeytan da Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi emrediyor. Nefs ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi emrediyor. En kötüsü bunu hiç hissettirmeden yapabilme sanatının sahibi. İnsanlar zannediyorlar ki kendileri öyle düşündüler de onu seçtiler. İçlerindeki iki sesi hep fark ediyorlar. Ama kendi düşüncelerinde bir karşılaştırma yaptıklarını düşünüyorlar. Oysa ki negatif ses daima şeytanın sesidir. Negatif ses şeytanın sesidir. Allah'ın bir emri vardır. İçinizden bir ses o emri yerine getirmenizi. İkinci ses de yerine getirmemenizi ister. İkincisi sizin düşüncenizin sesi değildir. O şeytanın sesidir. Ve insanları çok büyük bir oranda kandırır. Ne zaman Allah'ın emirleri söz konusu olursa, iblis derhal devreye girip o emri yaptırmamak üzere harekete geçer. İşte şimdi
biz bir uyarıda bulunduk. Bu uyarının dizaynına baktığımız zaman gene din adamlarının büyük kısmının uyarının dışında kalacaklarını düşünüyoruz. Gelecek günler neyin ne olduğunu gösterecektir. Bu kadar sorumsuzca bütün bir milleti cehenneme göndermek için bunca ısrar çok şeyler düşündürüyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmuyor. Bir taraftan İlluminati'nin başında olarak bütün dünyayı şeytan pençesine takmış vaziyette. Ve dünyayı idare edenlerin arkasında hep İlluminati'yi görüyoruz. Yani bu İlluminati'nin temelini oluşturan 10 tane şu dünyadaki en zengin adam hepsi şeytanla ilişkideler. Kainatın ulu mimarı dedikleri iblis ve muhtevayı ona göre tayin edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bunun sadece bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sizi şirkten mutlaka kurtarır. Sizi dalaletten mutlaka kurtarır. Sizi şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtarır. İşte bu akşamki konumuz şeytana kul olmaktı. Görüyorsunuz ki şeytanın kulu olmaktan kurtulanlar, şeytanın dostu olmaktan kurtulanlar, Allah'a dost olanlar, Allah'a kul olanlar, Allah'ın bizi yaratış maksadına uygun hedefe yönelenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Allah'ın dostu olun. Felaha erin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kuyulara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin birinci kat cennetini elde etmiştir. İkinci safa mürşide tabiiyet, hacet namazını kılıp mürşide Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiiyetle beraber ruhu vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye doğru gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerine o kişiyle tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyri isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden setel-i müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm. Secde suresinin 9. ayet-i kerime. Menefa fihi min ruhi. onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım, bizlerin. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seyrisülük katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine

Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ilehi ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münip kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet-i kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle karanlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor.

İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, yani Allah'a iman edenler." Biliyorsunuz ki iki grup amin olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Birinci amin oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Öyleyse bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah ulaştırıncaya kadar bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek içinizden hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd teşekkür ediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldın. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman, İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin
en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. ...5836 sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa, 19 cilt Kur'an tefsiri Allah Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah Teala bize dikkatle inceleterek, bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah-u Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştirdiniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

0: 19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Demin bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan geldiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamazlarlar. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki, demiş ki, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar, din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murüküm an tuaddil emanâti ilâ ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da irşat makamına sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. O noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah Teala aynı şeyi söyler irşada. Memur ve mezun kılındın. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaleten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani Nebi Resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür. O Nebi yani peygamber Resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli Resuller vekalet ederler. Bütün veli Resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir. Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demekle, dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlere ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde o olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliriz.
2: Hemen geçermiş hanımefendi simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kavis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi. Ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El Rahman herkese ihsan sahibi. El Azim azamet sahibi. Es Samet dertlere derman. El Rahim yola girenlerde tecelli eden. Rahmet esmasının sahibi. El Halim hilm sahibi, yumuşak. El Ehad eşi olmayan, tek. El Habir haberdar olan. El Vahid tek olan. El Müheymin gözetici. El Latif hoş, güzel olan. El Vali idare eden. El Batın gizli olan. El Raşid irşat sahibi. El Varis kainatın mirasçısı. El Vasi geniş olan. El Mümin imanın sahibi. El Zahir görünen, açıkta olan. Es Selam teslim olan, selamete erdiren. El Mukit ikate eden. El Ahir sonraki, sonu olmayan. El Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El Melik hükümran olan. El Kebir büyük olan, yüce olan. El Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El Bari uyumlu yaratan. El Ali yüksek olan, yüce olan. El Rauf rafet, nimet veren. El Halik halk eden, yaratan. El Kerim ikram eden. El Afü affeden. El Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El Vekil vekil olan. Güvenilen. El Tevvab tövbeleri kabul eden. El Aziz aziz olan, izzet sahibi. El Hak hakkın sahibi. El Ber kul lehine davranan. El Rezzak rızık veren, doyuran. El Şehit şahit olan. El Müteali her şeyden üstün olan. El Ati geleceğin sahibi. El Vedi açık olan, ayan beyan olan. El Mucib icabet eden. El Rakib hıfz eden, saklayan. El Gaffar mağfiret eden. El Baiz beas eden, yaratan. El Gani müstani olan. El Musavvir tasvir eden. El Mecid şanı gücü olan. El Cami bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Ed-Dar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masih'i seyreden hareket halinde olan esmanının numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapça'da Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi, B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den, B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir. F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

getir bana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced. Yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, He 5, Vav 6, Z 7, Ha 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. Alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra Elif harfini açacaksınız. E için Elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, Elif harfi için Lam'ı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar Elif'i ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Elif harfinin kendi değeri 1, Lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O D ile ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal Ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu ebcede göre harflere sayı değerleri verilerek kuvve-i kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlilerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve ehli sünnet vel cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde beldetün tayyibetün, iyi bir beldedir, tayyip, temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor: 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayeti kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Aliye İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...500 yıl evvel, 400 yıl evvel, 700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepinizde sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanla hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz, sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, İftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz, bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız, yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız, kendinize sorun sevgili kardeşlerim, neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman, öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız, o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse
görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerimizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez, Allah için yaratıldınız. Yetmez, Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın. Ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden,
standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri vitesle hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz.
Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hudutları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutlunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte,
siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da ulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz, o mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'de teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı.
herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla

Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşma konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların

kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece. Sakın "onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim" tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur, sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa, bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır, yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor, C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E de hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun 2 katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle
soruyorlar, hal hatır soruyorlar, problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz, nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı de C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir, beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır, sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın.
insanları, ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin
mutsuzluk veren davranışlarımızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözlerinde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah sizler ve biz, Allah'tan bahsetmek üzere. Bir yeni mutluluğu daha Allah'tan bahsedenlerin, Allah'a konuşanların mutluluğunu bir defa daha yaşamak üzere. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek size başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Konumuz iman ama tahkiki iman. Öyleyse iman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İman dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey mutlaka Allah kelimesidir. Allah'ın zatıdır. Allah'a inanmak. İman, inanç demek. Türkçe inancın Arapça karşılığı imandır. O zaman lügat anlamından gidersek iman inanmaktır. Mümin lügat manası itibariyle Allah'a inanan demektir. Ve aslında manası İblis tarafından yok edilmiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Çünkü İblis meseleyi döndürmüş, dolaştırmış ve Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir neticesine götürmüş. Lügat manasını da tam olarak uyduğu için İnsanlar Allah'a inandıkları için kendilerini mümin sayar olmuşlar. Bu sadece şeytanın bir korkunç tuzağı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir insan düşünelim, Allah'a inanıyor. Bir insan düşünürüm, Allah'a inanmakla kalmıyor. Allah'ın kendisine yüklediği İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyor. Hem Allah'a inanıyor, hem de senelerden biri, diyelim ki 10 senedir bu şartları yerine getiriyor. Bu kişi mümin midir? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir sorumuz var. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor mu? Eğer dilemiyorsa mümin değildir. Eğer diliyorsa o zaman mümindir. Öyleyse bugüne kadar verilmiş tariflerin hepsi burada bir garip oldular. Kur'an'ın mümin tarifi böyle. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Diledikleri anda mümin olmuşlardır. Dilemezlerse Allah'a inanmaları onları mümin kılmıyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren, 30-40 seneden beri yerine getiren, hepsini de zamanında yapan bir insan düşünelim. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu vazifeleri böylesine bir dizayn içerisinde gerçekleştiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor.
bu kişi mümin midir? Ne yazık ki Kur'an'daki mümin tarifine uymuyor. Bu kişi amenü olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah Teala onun kalbinin mührünü açmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almamıştır. Ve o kişi ne yazık ki mümin olmak standartlarının içinde değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? İman müminin sahip olduğu bir husustur. Herhangi bir şeye inanabilirsiniz. Birinin söylediğine inanabilirsiniz. Ve bunların en üst boyutunda olan Allah'a inanmaktır. Allah'a inanmak, Allah'a iman etmek olarak değerlendirilir herkes tarafından. Yoldan geçen insanları çevirin, sorun birer birer. Diyelim ki 100 kişi geçti. Her birine sordunuz, sen mümin misin? Bunların 90'ından fazlasından bu cevabı alacaksınız. Evet, müminim. Sorarsınız, niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. İman, inanç demek. Mümin de inancın sahibi olan demek. Allah'a olan inanç demek. Allah'a inancın sahibi demek. Ben de Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim diyor. Haklı mı? Haklı. Çünkü ona gerçekten böyle öğretilmiş. Allah'a inanan mümindir. Sözü sadece bir aldatmacıdır. Ve insanların Allah'ın cennetine ulaşmaması, şeytanla beraber cehenneme gitmesi için şeytanın işleyen, zamanımızda da otomatik olarak çalışan bir korkunç tuzağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mümin? Allah'a inanan kişi midir? Evet, ama vasıflarından sadece bir tanesi. Allah'a ulaşacağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan kişi midir? Evet, vasıflarından bir ikincisi. Kalbindeki küfür yazısı alınmış kişi midir? Vasıflarından üçüncüsü ve en önemlisi. Neden? Çünkü sadece kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin mührünü açar ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi midir? İşte sualimizin gerçek cevabı bu. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanı mümin kabul etmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa bu kişi mümin midir? Kesinlikle mümindir. Hem de kalbindeki iman artmış olan bir mümindir. Daha o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, Allah kalbinin mührünü açıp da açtığı andan itibaren, ki açınca küfür kelimesini ve ekinleti Allah-u Teala dışarı alır, açtığı andan itibaren kişi mümindir. Mümin Arapça
okunması, müminde Türkçe okunması aynı kelimenin, ister mümin deyin, ister mümin deyin, anlarız ki aynı şeyden bahsediyoruz. İmanın sahibi olan kişi. Ama vasıf şartlarına gelince bakıyoruz ki her Allah'a inanan kişi mümin olamıyor. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmak asiye değil. Allah'ın cennetine girmeyi garanti ediyor. İblis bunu biliyor mu? Çok iyi biliyor. Peki İblisin muradı ne? Ne yapmak istiyor? Bütün insanları cehenneme göndermek istiyor. Öyleyse bunu kullanır mı? İnsanlık tarihi boyunca hep kullanmış. Ne yapmış? Arapçada mümin inanan demek, imanın sahibi demek, imanda inanç demek, Allah'a inançtan bahsediyoruz. Öyleyse mümin Allah'a inanandır. Allah'a inanan mümindir tezini Kur'an'a değil ama lügata uygunluğu sebebiyle iblis insanları kabul ettirmiş. Kabul ettirince ne olmuş? İnsanlar diyorlar ki bak Allah Teala 40 numaralı sure olan Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse ben de müminim. Allah'a inanıyorum. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. İşte iblis bununla tavlıyor insanları. Bu inancın sahibi kıldığı zaman o insan ne olur? Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Ama namaz kılmıyormuşum, oruç tutmuyormuşum, zikir yapmıyormuşum, Allah'ın emirlerini çiğniyormuşum, içki içiyormuşum, şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Hepsi olabilir diyor adam. Ama ben Allah'a inanıyorum, müminim. Allah'ın da kesinlikle sözü var. Ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah Teala beni cennetine alacak. Allah verdiği sözden dönmez. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Hilaf Allah'ın sözünde mümkün değildir. Allah söz vermiş, müminleri mutlaka cennetime alacağım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olmanın birinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren kişi mümindir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde yazdığı gibi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olan kişilerden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, ömrü boyunca ibadet ediyor, Allah'a inanıyor kesin. Bütün ibadetlerini yani İslam'ın bugün hedef saydığı ibadetleri yerine getiriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsini yapıyor adam. Ve Allah'a da inanıyor. Bundan daha hala mümin olur mu? Olur. Bu kişiyi Allah Teala müminler safında kabul etmiyor. Kur'an'ı bilmeyen insanlar her seferinde bir takım yanlışlardan hareketle kendilerini mahfa götürürler. Sözlerimizi dikkatle dinleyin sevgili kardeşlerim. Sizin için hayati bir konudan bahsediyoruz. İman, mümin olmak ve imanın standartları. İmanın sonunda hakiki imana ulaşacağız. Ama şu anda beni dinleyen sevgili kardeşlerim, kendinizi kontrol edin.
mümin misiniz? Yoksa değil misiniz? Eğer siz de Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannedenlerdenseniz, bilin ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, açık ve kesin, bana ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse benim cennetime giremez diyor. Öyle mi diyor? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları dünya hayatı tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler alim değillerdir diyor. Bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kur'an ayetlerini bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Evvela ilk ders burada. Üniversite bitirmek, ilahiyatı bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak, rektör olmak bir işe yaramıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil telakki ediliyor Allah tarafından. Gafil kabul ediliyor ve sonuç çok acı ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri şey dereceler itibariyle ateştir. Kim bu iktisap ettikleri derecelerle ateşe gidenler? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müminin 103 gösteriyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Mizanlar çalışır diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazla olursa, onların gideceği yer ateştir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Neymiş bu durumda söylemek istediğimiz şey, neymiş sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'ı ulaşılacak olan temel merce olarak kabul etmiyorsanız, Allah'ı kendisine sığınılacak olan bir sığınak olarak, meap olarak kabul etmiyorsanız ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mümin olamazsınız. Ve imanınız da var diyemezsiniz. Öyleyse yanlış bilgileri devreden çıkarın sevgili kardeşlerim. Kur'an'a sarılın. Doğrular orada. Bugün dünyada yüzlerce üniversite İslam eğitimi yapıyor. Ama bu eğitim dizaynında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde büyük hatalar var. Sevgili kardeşlerim, bu bütün dünyayı kuşatan bir fitnedir. Duhan suresinde bahsedilen Duhan, bugün bütün dünyayı kaplamıştır. Fitne bütün boyutlarıyla devam ediyor. İblis insanlara onların kurtuluşuna medar olacak, sebebiyet verebilecek olan temeli unutturmayı başarmış. İnsanlara mümin kavramını Allah'a inanan mümindir hüviyetine sokarak yutturmuş. Böyle olunca
insanlar inanıyorlar hepsini söylediğine. Çünkü lügat manasına uygun söyledikleri. Ve diyorlar ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Öyleyse mutlaka cennete gideceğim. Allah'ın sözünü unut olmaz. Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Ne diyor? Mümin olanların hepsini cennetime alacağım. Hesapsız rızıklandıracağım. Peki diyoruz, sana böyle olduğunu kim söylüyor? Yani mümin olduğunu kim söylüyor? Diyor ki mümin olmak, Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak demek. Bütün din öğreticiler aynı şeyi söylüyor. Allah'a inanan mümindir diyor. Din öğreticileri korkunç bir tuzağın içine düşmüş durumdalar sevgili kardeşlerim. Derdimiz bu açıdan büyük gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme gitmek mecburiyetinde. Şu anda dünya üzerinde yaşayan 6 milyar nüfusun 5,5 milyardan fazlası Allah'ın öğretisini bilmedikleri için kendilerini kurtarmaları mümkün olmayan bir yolculuktalar. Ve bunların bir kısmı zaten dinle alakası olmayan insanlar, onları devredici bırakın. Ama bizim üzerinde durduğumuz insanlar, Allah'a inananlar, Allah'a inandıkları için de kurtulacaklarını zanneden ama kurtulamayacak olanlar. İşte ona üzülüyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada inananlar inanmayanlardan çok fazla. Ama inananların içindeki insanların %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Çünkü Allah'ın öğretisini bilmiyorlar. Öyleyse mümin olduğunuz yer neresidir? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin değildir. Enam suresi 12. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ki bunlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Mümin değillerdir diyor Allah Teala. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, nefslerini hüsrana düşürenler? Yani günahları sevaplarından fazla olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, nefslerini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Enam 31, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Yunus 8'de de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Enam 12'de ise nefsini hüsrana düşenler mümin değillerdir diyor. Kendilerini mümin zannetmeleri bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ve mümin olmadıkları için de Allah'ın Kur'an'ına göre mümin olmadıkları için, Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için kalpleri mühürlü, kalpleri mühürlü olan herkes kafir. Yunus 7 ve 8'de Allah-u Teala mühürleri tarif ediyor, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Gözlerinde hicab-ı mescine vardır. Görme hastalarının üzerinde işaret vardır. Kulaklarında vakya vardır. İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Kalpleri mühürlüdür. Ve kalplerinde bütün mühürlü kalplerin sahipleri kafir olarak
kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı cihetle kalplerinde küfür kelimesi var. Kalbinde küfür kelimesi olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileselerdi ne olacaktı? Allah Teala derhal onların kalplerinin mührünü açacaktı. Kalplerindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalplerindeki ekinleti alacaktı. Yerine ifat koyacaktı. Dalalette olan bu insanları hidayet üzere kılacaktı. Hidayet ehli kılacaktı. Öyleyse bir müessese, iman müessesesi, mümin olmak müessesesi, ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman sahibi değil kişi, mümin de değil. Peki Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği andan itibaren o kişi imanın gerçek sahibidir. O kişi mümindir. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Artık kalbinde küfür yazılı değil. O kişi dalaletten kurtulmuştur. O kişi şirkten kurtulmuştur. O kişi nefsini hüsrana düşürenlerden olmaktan kurtulmuştur. O kişi Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerden değildir. Ketmedenlerden değildir. Küfredenlerden değildir. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyendir ve imanın sahibidir. O kişinin mümin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, kimin nefsini hüsrana düşüren düşürdüğü noktadan kurtulması söz konusuysa, o kişi mümindir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Dileyecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri an hüsran sona ermiştir. O noktada onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceleri aşar. İşte sevgili kardeşlerim, böylece kişi mümin olur. 14. basamakta kalbindeki iman artan bir mümin olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama iman kelimesi henüz yerleşmemiştir kalbine. Ne zaman ki 12 tane insanla mürşidine ulaşacaktır, o zaman Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince Allah o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O zaman kalbindeki iman artan bir kişi olacaktır bu. Peki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi tahkiki imanın sahibi midir? Hayır. Gaybi imanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona demin söylediğimiz standartları vermiş. Yani 7 tane ihsanla gözlerini açmış, kulaklarını açmış, kalbini açmış, kalbindeki küfür kelimesini almış, kalbine ihbata ekinleti alıp ihbat koymuş. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Daha evvel göğsünden kalbine nur yolunu açmış. O kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırmış. Mürşidini göstermiş evvela kuşuya ulaştırdıktan sonra. Kişinin mürşidine ulaştığı noktada gaybi imanın devam ettiğini görüyoruz. Tahkiki iman hala yok. İrşad makamına ulaştıktan sonra kişi tahkiki iman her an tabiyetten sonra ona ulaşabilir. Neyle tahkik eder Allah'ın varlığını? Cezbeyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidini görmesi için hacet namazını kılmasını temin eder Allah Teala. Ve
onu oraya Allah'a ulaştırır. Aslında tabiiyet makamı devrin imamıdır. Ama her tarafta da Allah'ın müşrikleri vardır. Herkesin ulaşabileceği bir yerde. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala kendilerinin ulaşabileceği yerdeki kişiyi gösterir. Netice değişmez. O kişiye tabi olan da, devrin imamına tabi olan da Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka 12 tane insanla müşriğine ulaşmıştır. Veya devrin imamına ulaşmıştır. Ve o zaman Allah Teala onun üzerinde 7 tane nimet oluşturacaktır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. İkinci nimet, Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Üçüncü nimet, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Dördüncü nimet, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Beşinci nimet, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere kişi adım adım bir hedefe doğru hazırlar. Fizik vücut nefsin afetlerden arınmasına paralel olarak Allah'a teslim yolunda harekete geçer. İrade de zikir sebebiyle nefsin afetlerinde

azalma oldukça iradi yapı düşman kuvvetler azaldığı için giderek güçlenecektir. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını affedip sevaba çevirir. Ve ona o güne kadar 1'e 10 derecat verirken, 1 derecesini kazandığı zaman 10 derecelik derecat verirken o günden sonra 100 derece vermeye başlar ve bunu 700'e kadar da çıkaracaktır. Bu noktadan sonra her an o kişi tahkiki imanın sahibi olabilir. Böyle bir kişiye cezbe geldiği anda Allah Teala kalpleri titreyen bu insanlara bir insanda bulunacaktır. Varlığını sık sık hissettirecektir. Kişi açık ve kesin olarak böyle bir talebi olmasa da beklemediği anlarda Allah'ın dışarıdan bir kuvvetin kendisine ulaştığını ve vücudunu şiddetle sarstığını yaşayacaktır. Kendisi bunu yaşadığı cihetle tahkiki iman başlamıştır. İstemiyor cezbeyi, bir talebi yok Allah-u Teala'dan. Ama ansızın cezbe geliyor vücuduna. Bir kuvvet onu şiddetle sarsıyor. İşte bu kendisinin dışında bir kuvvetin Allah'ın yoluna girdikten sonra, tabiyetinden sonra mürşidinde olduğu gibi kendisinin de cezbe sahibi olması o kişinin imanını gaybi imandan tahkiki imana çeviren ilk adımdır. Bu bir mutluluktur. Kimin cezbesi varsa Allah Teala ona bu istikamette onu gaybi imandan tahkiki imana ulaştıran güzel bir hediye vermiştir. Cezve bir nimettir. Kişi açık ve net olarak en ufak bir şüpheye mahal kalmadan görür ki şüphe imkansızdır. Kendisinin dışında bir güç, Allah'ın gücü o kişi nerede olursa olsun ona ulaşıp onu dut yaprağı gibi, dut ağacı gibi silkeler. Böyle bir müessese kişiyi Allah'a iman konusunda gaybi imandan tahkiki imanın ilk safhasına ulaştırır. Sonra ne olur? Sonra o kişinin cezbesi artar. Adım adım ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhu Allah'a doğru 7 gökkatı boyunca yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruh Allah'a ulaşacaktır. Ve arkadan Allah'ın zatında yok olacaktır. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak arkadan gelen otomatik basamak. Kişi Allah'ın zatında mutlaka ruhunun yok olduğunu yaşayacaktır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişinin kalp gözü açılabilir veya açılmayabilir. Kişinin kalp gözü ile birlikte kalp kulağı açılabilir veya açılmayabilir. İşte böyle bir dizaynda

Muhsinler makamı, bu dört makam kişilerin ya alim olmasının devam ettiği veya arif olmasının başladığı dört önemli basamağı ifade eder. Kişi hikmete ulaşmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesi tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmiştir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zist makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Bu ruhların öğretilmesi kişi için tahkiki iman yolunda önemli bir adımdır. Kişi evvelce cezbeyi almışsa zaten tahkiki imandadır. Buralardan, bu dört tane makamdan herhangi birinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman tahkiki imanın ikinci boyutuna geçmiş olur kişi. Allah'ın söylediklerini işittiği an tahkiki iman cezbenin çok daha ötesinde yeni bir boyut kazanır. Allah Teala ona bir şeyler söylüyor. Allah Teala ona bir şeyler gösteriyor. Daim zikre ulaşmadan evvel böyle bir olay mümkün müdür? Evet. Böyle bir olay kişiyi alimken arif yapar. Kişi irfanın sahibi olur. Marufun standartlarına sahip olur. İrfanın ilimden ayrıldığı nokta, İrfanın arif olmanın standartlarını oluşturmasıdır. Arif kalp gözü açık olandır. Arif kalp kulağı açık olandır. Arif tahkiki imanın ikinci safhasındadır. Birinci safhada cezbe tahkiki imanı başlatan müessesedir. İkinci safhada kalp gözü ve kalp kulağı arif olmak kişiyi daha üst seviye tahkiki imana çıkarır. Kişi Allah'tan bilgileri almaya başlar veya Allah Teala kalp gözüyle ona bir şeyler gösterir. Her iki standartta o kişinin tahkiki imanının ikinci safhaya geldiğini gösterir. Ama daha ötede çok daha güçlü bir müessese girecektir. Kişinin daimi zikre ulaştığı nokta onun hikmet makamının sahibi olduğu noktadır. Allah-u Teala onu mutlaka hikmetin sahibi yapar. Yani bir defa daimi zikre ulaşan kişi hikmet ehlidir. Yedi tane özelliği vardır. Bir, birinci özellik daimi zikrin sahibi oluşu. Bundan evvelki kademede dört makamda fena, beka, züht ve muhsinler makamı boyunca o kişi daimi zikrin sahibi değildir. Nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve tabii algılamaları eksiktir. Hem rüyet açısından, görüş açısından hem de işitme açısından yanlış anlamalar oluşabilir. Kişi cezbeli olarak buraya ulaşmışsa sorma yanlışları tahakkuk edebilir. Her kişinin tahkiki imanı

Hikmet sahibi bir insan kadar sağlam temeller üzerine oturamaz. Ne zaman kişi hikmet sahibidir? Daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse burada hikmetin, burada tahkiki imanın yeni bir boyutuna girilir. Ondan evvel Allah Teala bu kişiye verdiği konularda bir ilham müessesesi gibi bir durum vardır. Ona ne yerlerin melekûtunu gösterir Allah Teala, ne göklerin melekûtunu gösterir. Ona sadece bir şeyler söyler ve gösterdiği şey nurdur. Yanıp sönen ışıklardır. Ama ne yerlerin melekûtu, ne göklerin melekûtu yoktur. Öyleyse tahkiki imanın ikinci boyutunda, daimi zikirden evvelki kademede Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyler nurlardır. Açılıp kapanmaya başlayan nurlar, nurlardaki renkler. Bu tahkiki imanın ikinci boyutudur. Hikmet kademesine kişi daha ulaşmamıştır. Ulaştığı zaman ne olur? Tahkiki imanın üçüncü boyutuna geçer kişi. Orada o kişiye evvela yerlerin melekûtu gösterilir. Yer katlarının sırları, devrin imamının dergahı da zemin kattaki sırdır. Hikmet sahibi kişiyle bir evvelki kademede Allah'ın kendisine kalp yüzünü açarak ve kalp kulağını açarak bir şeyler söylediği ve bir şeyler gösterdiği kişi aynı hüviyette değildir. Birinde çok daha derin bir Allah'ın nüfuzu söz konusudur. Öyleyse kim hikmet sahibi olmuşsa o kişiye Allah Teala farklı bir boyutta gösteride bulunacaktır. Hikmet sahibi olan kişiye Ulu'l-Elbab makamında 7 yer katının yerlerin melekûtu gösterilir, sırları gösterilir. Ama bundan evvelki kıdemelikler aynı sırların sahipleri değildir. Ve Ulu'l-Elbab makamının ötesi İhlas makamıdır. İhlas makamında kişiye göklerin melekûtu gösterilir. 7 tane gök katında neler olduğu gösterilir birer birer. İndi ilahi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi gösterilir. Ve bu boyuttaki bir gösterim o konular hakkında Allah'ın devamlı bilgi vermesiyle devam eder. Ve kişinin ufku geniş ölçüde açılmıştır. Genişlemiştir. Allah Teala ona çok şeyler göstermiştir. Ve bu melekût onu yerlerin ve göklerin sırlarına sahip kılar. Burada müzeyyen olmanın 14 basamağı aşılmıştır. Ve kişi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde üst boyutta bir hakiki imanın sahibi olmuştur. Gayba açılan kapıların Allah-u Teala'nın yarattığı gökler aleminin sırlarını artık kişi bilmektedir. Burası bir evvelkinden çok daha üst boyutta bir tahkiki imanı ifade eder. Yerlerin ve göklerin
melekûtu. Daha sonra Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Sonra tövbe-i nasuhtan sonra salah nuru verecektir. Günahlarını örtecektir. Sevaba çevirecektir. Ve o kişiyi irşada ulaştıracaktır. Buradan sonra 19. mertebedeki müzeyyen olmak tahakkuk edecektir. Ve kişinin tahkiki imanı son noktaya ulaşacaktır. Burada Allah Teala iradesini de Allah teslimeden bu kişiye zatını gösterir. Bu tahkiki imanın en üst noktasıdır. Son bulmaca çözülmüştür. Allah'ın zatı müşahede edilmektedir. Tahkiki iman hedefine ulaşmıştır. Her kademede Allah'ın varlığı biraz daha üst boyutta kişide yerleşmiştir. Tahkiki iman her geçen gün biraz daha artmıştır. Tahkiki imanın son noktasında Allah'ın zatı vardır. 19. mertebe bunu ifade eder. Kişi gaybde Rahman'a huşu duyan, gaybde imanın sahibiyken tahkiki imanın en üst boyutta sahibi olma noktasına ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tahkiki iman bu açıdan son derece önemli bir hüviyet taşır. Tahkiki imanın sahibi en ufak bir açığa meydan vermeksizin Allah'ı her Allah'ın kendisine nasip ettiği boyutuyla tahkik etmiştir. Hatta o tahkik etmemiştir. Allah ona yerleri, gökleri, kendi zatını, varlıklarını kesin olarak ispat etmek suretiyle Allah ona tahkik ettirmiştir. Burası tahkiki imanın sonudur. Bu insanlara, Allah'a iradelerini teslim eden kişilere Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını teslim eder ve onlar her zaman Allah Teala'dan onun, Allah'ın vereceği bütün bilgileri alırlar. Ve onlar kendi başlarına karar veremezler. Allah'ın emirlerine sadece ittiba ederler. Her şeyi Allah'tan sorup ona göre hareket edeceklerdir. Daha onun ötesinde devrin bütün kavimlerdeki resulleri vardır. Onların da ötesinde devrin imamı vardır. Onun tahkiki iman seviyesi ise tasarruf kademesindedir. Allah Teala ona tasarruf etmektedir. Onun hakkı hiyarı yoktur. Tahkiki imanı irşat makamına tayin edilenlerden çok daha ötede bir hüviyet arz eder. Burası yolun sonudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İhtina sıratı. İstakim sıratı. Gayrı maktubi aleyh. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş. Bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı. Ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır. Kitap. Enzelnahu. Onu indirdik. İleyke sana. Li tuhrice ennase. İnsanları ihraç etmen için, çıkarman için. Minez zulümati. Zulmetten, karanlıklardan. İlen nur, nuri. Nura. Bi izni. İzni ile Rabbihim. Rablerinin. İlâ sıratı yola, el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan, el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, lam, ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın, elif, lam, ra, aynen. Kitabın enzelnâhu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ insanları çıkarman için, ihraç etmen için. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan, اِلَى النُّورِ nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, lam, ra

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez-zulümati ilen-nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için dağın ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar. İrşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı, Allah kelimelere geldik. Ellezî, o ki, lehu, onundur. Ma, şeyler, fis semavati, göklerde, semalarda, ve ma, ve şeyler, fil ardı, yerde. Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil, kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere, min azabin, azap, şiddetin, şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah Teala ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah Teala onlar için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yep guneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu, tercih ederler, severler. El hayate dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebbuneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar. İşte onlar. Fi, içinde dalalin, dalalet. Baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler, tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları, insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu, yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de, onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir, bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler.
2 Allah'ın yolunda men ederler. 3 onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. 4. ayet-i kerime İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dil lullahu men yeşa'u ve yehdi men yeşa'u ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde ve ma erselna ve biz göndermedik min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahi Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşâ'yı, bundan sonra Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

Netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalette bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah-u Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah-u Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani 10'a ulaşmaz. Ama bu insanları da hidayetten dalalete düştükleri için Allah-u Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah-u Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa, o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve lekat erselna Musa. Bi ayatina en, sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah-u Teala külli kavmin min hat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah-u Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah-u Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah-u Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah-u Teala o kavmin içinden Resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin Resulü. Bu ayet bütün kavimlerde Resul bulunduğunun bir başka ispatıdır ve bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir Resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَّكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَحْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah-u Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. وَلَكَدْ ve andolsun ki اَرْسَلْنَا biz gönderdik Musa Aleyhisselam'ı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin mine zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın bi eyyamillahi Allah'ın günleri ile inne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin elbette ayetler vardır li kulli hepsi için sabarin sabredenler şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler ve lekat erselna Musa andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı gönderdik bi ayatina ayetlerimizle delillerimizle mucizelerimizle en ahriç kavmeke mine zulümati ilen nuri kavmini karanlıklardan nura çıkar ve zekkirhum bi eyyamillahi ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz encakum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum, sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar ebnaekum sizin oğullarınızı ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa nisaekum hanımlarınızı, kadınlarınızı ve fi zalikum ve bunlarda vardır belaün bir imtihan min rabbikum Rabbinizden azimun azim büyük. Ve iskale Musa li kavmihi ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Üskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encaküm min ali firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnaikum ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaikum ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve fî zâlikum belâün min rabbikum azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepimiz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede ibadetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacak mı? Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk başlayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi bütçe varan bir insan hangi vasıflarıdır? Beraberce vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir düzeyinde o kişi için başkaları ilişkilerin düzeyinde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları geldiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldılar. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi unutmayın. Sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitemizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizsin. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse Bu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir şekilde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir düzayına ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif tavrıları ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemleri ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletinize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç zorlamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da daimi zikre hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarımız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa, o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular: artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen kânû femen yercû kânû likâllâhe fe inne ecelallâhu lâ." Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor: o kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emirlerine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri, Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti İç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. O unutmayın. Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa, Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa, o zaman siz, size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerini iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı, mutlak meyveye verecek olanı daimi zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu eden, mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar, binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil, şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafınızda yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanların huzursuzluğu denilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık zannettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemler de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetmeleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşünceleriniz de filme alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecesiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de, götüremeseniz de

kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan gene sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı

göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvufta değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evvel almak istiyoruz. Bu konuda problem geçirecekseniz aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, ne oldu?" Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki: "Kardeşlerimi özledim." diyor. Sahabe diyor ki: "İşte biz senin kardeşlerin değil miyiz?" "Siz de," diyor, "kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler," diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
2: İzleyiciler ve sevgili öğrenciler, yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir esir sohbetinde daha Muhterem Efendimiz Doktor İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra ve inşallah ben müsaadenizle Muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem Efendimiz, öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu esir sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzullahi ve şeytanın recim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle, can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa da Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalp kalbe gönül gönülleyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış, sizi mutlu kılacak olan bütün şartları hazırlamış. Her şey sizin için yaratılmış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar! Her şey sizin için yaratılmış. Canlısıyla, cansızıyla, uzayıyla, yakınıyla, görüneniyle, görünmeyeniyle, her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah-u Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından yaratıldığımızı hiç unutmayacağız. O bizi yaratan, var olmamızın sebebi. Yaratmayabilirdi. O zaman burada karşı karşıya olmazdık. Ama madem ki varız, madem ki yaratmış ve madem ki bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse eğer mutlu değilseniz sorun kendi kendinize. Neden değil? Bütün şartlar benim için yaratıldığına göre değil. Neden ben mutsuzum? Çünkü Allah'ın sizi yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah-u Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah-u Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği, görebiliyorsunuz. İşitme özelliği, duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz, yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz vasıtasıyla anlardınız ki o uzvunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için Allah-u Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte insanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun, mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz, Nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. Siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz. Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah-u Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız. Ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damlaya yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada, bir günde ölürler, çeker giderler. Şu baki kubbede bir hoşsa da bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah-u Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun, her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey insan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. Hepinizi, hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa. Diyor ki, kim olursanız olun, dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah Teala. İstediğin şey işte bu. Mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetimiz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim. Allah da beni mutlu edecek, mutlaka cennetini alacak, öyle mi? Şeklinde düşünürse bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle, asıl ifadesiyle siz istemedikçe gerçekleştirmez. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayın. Allah sizi mutlu edecek bütün imkanların sahibidir. Bunları sizin elinize teslim etmiş durumda ve sizden sadece mutlu olmayı dilemenizi, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah'ın kanunu her isteyen cennete gider şeklinde. Her isteyen cennete mutlaka gider. Kim cennete gitmek istiyorsa herkes mutlaka cennete gider. Unutmayın sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete gidebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengi soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler, cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek. Aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç. Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır. Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar için olursa olsun mutlaka cennete girmek. Eşitlik buysa demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu'nun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi her halükarda, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennete ulaşmayı dilemek. O da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, İkinciyi deveden çıkartın. Nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle. Allah-u Teala cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor. Şartını da belirtiyor. Şartı açık. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennette müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çehreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı, huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şeklinde döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. Eşitliği insanlardan saklamış. Saklamayı başarmış. Ve yetmez, milyonlarca kişiyi etrafında zilmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış. Yetmez, başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekun cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki Vel-Asr suresinde, Vel-Asr diyor, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete girecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'te biliyoruz. Allah Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Mümin Suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranlı olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, aminu kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir, acaba herkes cennete girer miydi? Giremezdi. Çünkü şeytan insanları mutlaka bundan uzaklaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı halde ve Kur'an-ı Kerim bunun son derece net olarak haber verdiği halde şeytan 14 asırda insanlara Kur'an'ın bu en büyük gerçeğini unutturmayı başarmış. Cennete girmenin böylesine kolay olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vaka suresi Vel-Asr suresi insanları amil oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Hakimut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اِجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüdâ hüdallah buyuruluyor Âlimler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüdâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüdâ hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini şerh eder, İslam'a teslimi açar diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilemesi yeterlidir. Ulaştırmış vardı der. Ve o kişiyi mutlaka ulaşmış gibi cennetine alır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı. Bu yeterli bir sebep. Allah Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam, o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Âl-i İmrân suresi 76 ve 77. ayetler kim Allah'a verdiği misakı gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve içini ve nefsini Allah'a ilahe ederse bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever de diye Allah Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hem Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de 198. ayet-i kerimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olanlar, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse, ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte?

Bir başka grup ayet-i kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki, cehenneme girecek olanlar kıyamet günü orada toplanırlar. Bölük bölük cehenneme sürülürler. Orada cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Ona derler ki söyledi. Ama biz ona inanmadık. Allah'a hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinleti alması, yerine ihfaz koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah Teala kalbindeki icab-ı mestureyi almış, irşat makamıyla arasında bulunan icab-ı mestur adlı perdeyi almış ve irşat makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden

gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir, buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse iki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse cehenneme giden kapıyı kapatan, cennete giden kapıyı açan bir anahtar var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Bu ise Allah-u Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepiniz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim, hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar. Söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman ona düşman olurlar. Her türlü iftirayı atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar, başka insanları da o cehaletin kör karanlığında
sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır. Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş olduğu Allah Teala'nın bir hakikati, böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Aklını kullanmamayı değil mi? Allah Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye, Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre, Allah Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçetemi kesin, reçete nasıl gideceğinizi ifade ediyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız. Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bugünkü sohbetimize başladınız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve el salavat. Allah'a salallahu elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sırâta amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir yeni gün, bir yeni güzellik ve bizler beraberiz. Kalp kalbe günün gününe bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Siz varsınız ya, mutluluğumuzun mutlak bir parçasısınız. Sessiz olmaz. Her güzel şey beraberce bir güzellik olarak tamamlanıyor. Eğer taraflardan biri yoksa hep bir eksiklik var demektir. Siz varsınız orada, biz varız burada. Birbirimizi tamamlıyoruz. Allah ise hem sizinle hem bizimle birlikte. Öyleyse onunla kuvvet buluyoruz. Onunla güçleniyoruz. Onunla daha bir başka oluyor insan. Hep o en güzeli ifade eder. Her şeyin en güzelinin gerçek sahibidir. Bütün güzellikler ona ait. Çirkinliklerse nefsimizin afetlerinden, şeytan kanalıyla kaynaklanan olaylar birisi. Öyleyse her şey öylesine güzel düzenlenmiş ki Allah Teala tarafından bize sadece hayran olmak düşüyor. Gökyüzüne bakın. Masmavi bir gökyüzü. Beyaz bulutlar. Mavi de beyaz birbirine en güzel giden renkler. Sonra yeşiller başlıyor. Ağaçlar, yapraklar. Tomurcuklarla dolu olan baharı geride bıraktık. Artık Haziran'dayız. Yaz söz konusu. Yaz da bir başka güzelliktir. Her mevsimi ayrı ayrı donatmış Allah-u Teala. Gönlünce her şeyi en güzel yaratan, en güzel donatan Allah-u Teala bizleri de akılla, iradeyle teçhiz etmiş. Sonra da bilgiyle en güzele bağlamış. Allah her zaman öğretmendir. Öğreticilerin en ulusu. İşte ilme bakıyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim deyince herhangi bir konunun uzmanları bazen Allah'ı unutuveriyorlar. Kendilerini onun yerine koymaya kalkıyorlar. Onun adına hüküm vermeye kalkıyorlar. Öğrendikleri bir damla şeyle gerçekten onun gururuna kapılıyorlar. İşte zamanımızda yine onlar gen teknolojisi, kromozomlar, insanları Allah'a daha dost kılacak yerde Allah'a asi olmaya götürüyor. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihinin başından bugüne kadar değişmeyen bütün hakikatleri hep mukaddes kitaplar söyler. Geçmişten elimize ne kalmış? Ne yazık ki değiştirilen bir Tevrat kalmış. Değiştirilen bir İncil kalmış. Ve de hamdolsun ki bir kelimesine bile dokunulamayan bir Kur'an-ı Kerim kalmış. Bunlar var. Öyleyse bu güzellikleri hep beraber yaşamalıyız, görmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah'ın güzelliklerinde hep en güzele yönelik olmalıyız. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki her şeyi berbat eden biz insanlarız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş. Bütün dizaynlarda yerlerine oturtulmuş. Ne zaman biz de insanlar devreye girmişsek tabiatı hep tahrip etmişiz. Sevgili kardeşlerim, İşte trollerle denizin bütün diplerini tarayarak, balık çuvalarını dağıtarak balık avlamak ve sonuç, Türkiye yavaş yavaş balıksız bir ülke oluyor. Başka ülkeler balıkları korumak için ne kadar çok tedbirler getirmişler. Üretmek için ayrı metotlar kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes ülkesinin tabii servetlerini korurken biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Dünyanın en geniş bor madenine sahip olan ülkemizde toryumun ikinci büyük ülkesi olan biz onların bugüne kadar hiç kıymetini bilemedik. Ülkemizi inden kalkındırmaya yetecek olan bütün hazineler, sadece %5'ini kullandığımız enerji nehirleri gözümün önünden böylece akıyor. Ve biz de o akan nehirlere bakıyoruz. Ama enerjiyi de beraberinde taşıyıp gidiyor nehirler. Allah Teala ne gerekirse vermiş ama onun kıymetini bilememişiz. Sofrasından binlerce yıldır yemişiz, içmişiz, hor kullanmışız ülkemizi. Orbanları mahvetmişiz. Ama o güzelliklerini hala saçmakta ve bizden vazgeçmemekte. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bakın şimdi etrafınıza. Eğer güzellikleri görmek için bakarsanız, güzellikleri görürsünüz. Çiçeklerin binbir rengini görürsünüz. Allah'ın o çiçeklerle ne kadar güzel renkler oluşturduğunu görürsünüz. Hepsi sizin için yaratılmış. Bir çiçek onun o güzel renkleriyle gönlünüz şenlensin diye yaratılmıştır. Arılar onlardan balı yapacak olan malzemeyi alsın diye yaratılmıştır. Arılar bu arada onların hedefe yürümelerine, delenmelerine sebebiyet verir. Her şey başka varlıklar için bir fayda temin etmek üzere yaratılmıştır. İşte bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. İşte bitkiler fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları, topraktan aldıkları suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluştururlar. Yani yerlerinden kımıldamayan ağaçlar kımıldamadan karbonhidratları, gıda maddelerini kendileri oluştururlar. Ve onunla beslenirler karbonhidratlarla. Ve daima oksijen açığa çıkarırlar. Biz insanlar için hayati madde. Oksijensiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yaşayamazdı. Anlasın ki Allah Teala insanı bir dizaynla ortaya koyduğu zaman onu topraktan, kilden oluşturdu. Safalinden veya tıyinden. Hepsi de kil anlamına geliyor. Böyle bir dizaynda aradan kim bilir kaç bin, kaç yüz bin yıl geçti ona insan hüviyetini Allah-u Teala'nın vermesi için. Ve ondan kim bilir dünya içine göre kaç bin, kaç yüz bin yıl sonra insanı dünya duyarıdan bu gezegene indirdi. İndirdiği zaman atmosfer yapısını koymuştu. İnsanın yaşayabilmesi için denizlerinde, göllerinde insan için bir gıda olan balıkları, karada insana faydalı olacak olan bütün hayvanları vücuda getirmişti. Yani Allah'ın Rahman esması kainatta bir dizaynı oluşturmuştu. İnsanın yaşamasına elverişli bir iklim, bir ortam ve dünya. 23 derece eğimle yaratılan, güneşten bir belli uzaklığı olan, 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniyede güneşin etrafını tam olarak dönen, milyonlarca seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile dönüşünde bir değişiklik olmayan Allah'ın muhteşem eseri dünya. İnsana da verilen en sevgili kulunun yaşaması için yarattığı bir dünya. Ve o dünyada siz yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gelin dostlarım. Ne eğer dünya güneşle arasındaki mesafeden daha ötede olsaydı, soğuktan kimse dünyada yaşayamazdı. Daha yakında olsaydı, o zaman da sıcaktan kimse yaşayamazdı. Her şey muhteşem bir ölçüyle, muhteşem bir dizaynla Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve ortaya konmuş. Sizler için, sizleri çok seviyorum. Öyleyse onun sevgisine layık olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Onun sevgisine layık olmak. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki muhtevadaki her parça ayrı ayrı muhteşem bir hesabın neticesinde dizayn edilmiş. Her şey insan için yaratılmış. Yaratılan her şeyin mutlaka insana bir faydası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele, gönül gönüle, ayrı iklimlerde bir tasavvuf sohbetini yaşıyoruz. Allah'la birlikte olmanın o muhteşem güzelliğini teneffüs ediyoruz. Bizi seven, bizi asla bırakmayacak olan, bütün tehlikeleri üzerimizden def eden Yüce Allah her zaman bizlerle birlikte mutluluğumuz için var. Öyleyse bizim mutluluğumuz onu mutlu eder. Onu mutlu etmek istemez misiniz? Öyleyse Allah için yaşayın. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamak anlamına geliyor. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkalarına vakfederseniz, başkalarının mutluluğu için var olduğunuz demektir. Her başkalarına yardım ettiğiniz, hizmet ettiğiniz noktada siz varsınız, Allah var, ruhunuz var. Ve yaptığınız güzellikler, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. İnsanlar iki standart içinde, genel çerçeve içerisinde olurlar. Ya başka insanlara yardımla, hizmetle onları mutlu etmekle meşgul olurlar. Ya da başka insanlara zarar vermekle, onlardan intikam almakla, onlara kötü davranmakla. Bu ikincisini yapan bir insan, başka insanlara haddini bildirmeye çalışan, onları aşağılayan, azarlayan, onları mutsuz eden bir insan Allah'ın ülkesinde yaşamıyor. O şeytanın ülkesinde yaşıyor. Bir kenarında şeytanın, bir kenarında nefsinin afetlerinin, bir kenarında kaybettiği derecelerin oluşturduğu bir şer üçgeninde, bir şeytan üçgeninde yaşıyor. Öyleyse apsisi ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın hep üzerinde olun. Kendinizi başkalarına adamının o büyük huzurunu yaşayın. Allah için olmanın huzurunu, Allah'la beraber olmanın huzurunu, kime hangi gün bir yardımda bulunmuşsanız, bilinki o olayda siz Allah ile berabersiniz. Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyar. Ne zaman başkaları içinseniz, ne zaman başkalarına yardım ulaştırıyorsanız, ne zaman başkalarını mutlu etmek konusunda düşünmeye başlamışsanız, bu dahi, yani sadece düşünmek dahi, başka bir insanı mutlu etmek için düşünmek dahi sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Dikkat edin, size mutluluğu verecek olan şey başka insanlara yaptığınız hayır sebebiyle, güzel davranışlar sebebiyle o insanlar değildir. Size mutluluğu verecek olan onlara bu iyiliği ulaştırdığınız için, ulaştırmaya çalıştığınız için Allah'tır. Ne zaman düşünce platformunda başka insanlara yardım etme kararı kafanızda oluşmuşsa, Kerem'in Kertim'in melekleri her an hayat filminizin düşüncelerinize tahrik eden kesimini de devamlı çekmektedir. İşte o zaman Allah-u Teala size derhal yardıma başlar. Kime? Hangi güzelliği ulaştıracaksınız? Kime mutlu kılmak istiyorsanız, onu istediğiniz andan itibaren düşünce platformunuzda ona nasıl yardım edebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın yolunda bir merhale kat ettiniz demektir. Allah sizinle beraber oldu demektir. Size yardıma başladı demektir. Ve sizi mutluluk içerisinde yaşatmaya başladı demektir. Bir mutluluk dünyasında bir hayatla dizayn etti demektir. Sizinle beraber demektir. Kendi ülkesinde sizi misafir ediyor demektir. Çok seviliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizleri çok ama çok seviyor. Beklemediğiniz, düşünemediğiniz kadar çok. Siz de onu sevin. Başka insanları sevmek de aslında Allah'ı sevmektir. Ama sevgi fedakarlıktır. Gerçekten seviyor musunuz? Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah yolunda her şeyinizi feda edecek kadar Onu seviyor musunuz? Öyleyse Allah yolunda hizmet, başkalarına hizmet, zikir kadar size mutluluk veren bir faktördür. Allah'ı çok zikredin. O zikretmenizi ister. O çok zikretmenizi ister. O Allah daim zikrin sahibi olmanızı ister. Zikir, çok zikir ve daim zikir onun size hedefidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde lazım gelen değeri vermelisiniz. Yaşamanızın sebebi başkalarını mutlu etmek ve onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle onların iki katı mutluluğu yaşayabilmektir. Şeytan insanlara kendilerine menfaat temin ettikleri zaman yapılması icap edeni yaptıkları intibarını verir. Ve insanlar bu yüzden hep mutsuzdur. Hep kendilerine yontarlar, kendi menfaatleri ön planlıdır. Başkaları için yaşamazlar. İblis onları o istikamete teçhiz eder ki onlar mutsuz olsunlar ve insanlar hep mutsuzdur. Hep mutsuzdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz öyle yapmayın. Kendinize yontmayın. Menfaat teminine çalışmayın. Siz başkalarına yardım için var olun. Sizde var olanı vermek için yaşayın. Başkalarında var olanı almak için değil. Eğer böyle yaparsanız o verdiklerimizin 700 katını Allah Teala size verecektir. Eğer böyle yaparsanız her verdiğiniz bir hediye, bir davranış biçimi, bir hatır sormak, bir güler yüz, insanları mutlu edebilecek olan bütün davranış biçimlerinde onlara verdiğiniz mutluluğun en az iki katı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu olmak elinizde sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak güneş gibi, ışık gibi bir şey. Sizin elinizde. Siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Kim mutlu olmayı dilemez ki diyeceksiniz. Doğru. Ama ikinci kesiminde kimseyi bulamıyorsunuz. O mutlu olmayı dileyenler aslında mutluluğu kendilerine menfaat tedir edebildikleri zaman yaşadıklarını nereden zavallılar grubunu muhtevalarında tutmazlar. Bu insanlar mutlu olanların dışındaki insanlardır. Mutlu olanlar alanlar değil, verenlerdir. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Sadece başkaları için yaşarsanız elinizdekini başkalarını mutlu etmek için kullanırsanız hedefiniz başka insanların mutluluğunu sağlamaksa siz mutlu bir insansınız. Allah'ın mutluluk reçetesini en iyi tatbik edenlerden birisiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Acaba neden mutsuz bu insanlar? Mutlu olmanın sırrını bilmedikleri için. Vermeyi değil, almayı önce tuttukları için, vermeyi değil, almayı hedef iddiaz ettikleri için, hep o istikamette bir dizaynın sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda size düşen o kadar çok güzellikler var ki, kendi mutluluğunuzun mimarı her zaman olabilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı bir husus. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Böyle bir dizaynda saadet, hakkınız olan bir şey ve mutluluğunuz başkalarını mutlu etmenize dayalı. Her güzel şey sizinle beraber, siz isterseniz. Aynı dünyada yan yana yaşadığınız insanların bir kısmı karanlıkta yaşarlar, bir kısmı nurların içinde. Karanlıkta yaşayanlar kendi menfaatleri için yaşayanlardır. Onlar kurnazdırlar ve onların ölçülerinde onlar sadece kurnaz değildir, başkaları da aptaldır. Başkaları onlara bir şeyler verdikleri için, başkalarından onlar bir şeyler alabildikleri için kendilerini kurnaz düşünürler, akıllı düşünürler, zeki düşünürler. Hep başkalarından, hep almak için yaşarlar. İşte kaybedenler onlardır. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Zavallı olduklarını ancak öldükleri gün anlayabileceklerdir. Boşuna geçirdikleri koskoca bir hayat onlara hiçbir şey sağlamamıştır. Hiçbir şey üzerine olmamışlardır. Ne Allah'ın rahmeti, ne fazlı, ne salavatı onlara ulaşmamıştır. Ne de herhangi bir konuda bir yardımı. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın emirlerini yerine getirenlere. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın yasaklarına riayet edenlere. Allah kimlerden razı olur? Bu iki gruptan. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerden, yasaklarına riayet edenlerden Allah razıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne kadar verirseniz onun iki katını mutlaka alırsınız. Öyleyse mukaddes olanla meşgul olun, vermekle. İnsanları gülümsediğiniz zaman bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İnsanları sevin. Onlara iyi davranın. İncitmeyin. Özellikle annenizi, babanızı, ailenizin fertlerini,
1: etrafınızda size en yakın olan insanları hep en güzel standartlarda onlarla beraber olmaya çalışın. Onlar için olmaya çalışın. Her biri sizi bütün dertlerine yardımcı olarak görebilmeli. Size güven duymalılar. Güveni ancak böyle sağlayabilirsiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah'ın size istediği her şeyi vücuda getirmiş olursunuz ve mükafatını her zaman alırsınız. Mutlu bir insan olursunuz. Her yaptığınızın arkasından Allah size çok şeyler öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah için olmak, güzelliklerin en büyüğünü yaşamak için bir ölçüdür, bir kalıptır. O kalıbın içinde olun. Kendinizi başkalarına adayın. Ne kadar adarsanız o kadar üst seviye bir güzelliği yaşarsınız. Ve her verdiğiniz şey insanlara verdiğiniz halde Allah-u Teala tarafından Allah'a verilmiş kabul edilir. Diyor ki hanginiz bir daha almamak kaydıyla ihtiyaç sahiplerine borç verirsiniz ki bu Allah'a verilmiş bir borç karz-ı hasen olur diyor Allah-u Teala. Hanginiz kime hangi iyiliği yaparsa o bunu düşünmeye başladığı andan gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın mutluluk içinde yaşayan bir insandır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir insandır. Başkaları için yaşadığınız zaman zikir yapmak falan bir insanın yaşadığı mutluluğun aynını zikir yapmadığınız halde yaşarsınız ve devamlı derecat kazanan birisi olursunuz. Ne zaman kendinizi başkalarına adıyorsanız Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, düşünce standartlarını, enerjinizi başkalarının mutluluğunda birleştiriyor musunuz? Onlara mutluluk sağlamak için size verilen her şeyi devreye sokuyor musunuz? O zaman siz Allah'ın istediği yapıda bir insansınız. Başka insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan hayatını onlara adamış bir insan olmaya çalışın. Şeytan size hep aynı şeyi söyler. Kendisini akıllı zannedenlerin sizlere bakış açısı sizin enayi olduğunuz intibanı onlara verecek bir dizayn olmalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların en akılsızı, en akıllı geçinenlerdir. Başkalarını bir menfaat aracı olarak kullanan zavallılardır. Sağladıkları şeylerin onlara hiçbir zaman bir faydası olmaz. Hep kayıpta olanlardır. Onların enayi dedikleri bizlerse hep Allah yolunda mutluluğu yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, almak, insanları kötüye kullanmak, onların elindekilere, onların rızaları olmadan el koymak, insanlardan menfaat temin etmeye çalışmak. Bunu birçok insan akıllılık ve kurnazlık olarak değerlendirir. Aslında akılsızlık ve aptallıktır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki olay yaşarsınız. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Unutmayın, Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama o akıllı geçinen insanların dizaynı içerisinde siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kim başkalarını kandırmak için yaşıyorsa, kim almak için yaşıyorsa, başkalarını emellerine alet etmek için yaşıyorsa, o kişi Allah'ın elinde makbul bir insan değildir. Her şeyden evvel o devamlı şeytanın ülkesinde yaşayan bir insandır. O ülkede olduğunuz sürece sadece mutsuzluğu yaşarsınız. Ama akıllı geçinenler de hep orada yaşarlar. Absis ve organ eksenlerinin kesiştiği yerin alt dünyasında, aşağısında, negatif alemde, şeytanın aleminde ve kendilerine yazık edenler. Bunu dünya hayatında devamlı mutsuz olarak öderler. Öldükleri zaman kabir azabına tabi tutulurlar ve hayatlarını cehennemde geçirdiler, sonsuz hayatlarını. Öyleyse şu dünyanın bir damlacık menfaati için bütün geleceğini kaybeden bir insan akıllı olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu dünyada uzun yaşadığınızı düşünelim, 100 sene yaşadınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Cennet hayatı 200 trilyondan, 200 katrilyondan daha uzun seneleri kapsayan bir sonu olmayan zaman parçasıdır. Orada trilyonlarca sene mutluluğu yaşamak söz konusu iken akıllı geçinenler kendilerini cehennemde buluverdiler. Allah'ın emir doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Nefslerin istikametinde şeytanın kandırma gayetlerinin standartlarına uygun bir hayat yaşamışlardır. Başkalarını aldatmaya dönük, başkalarından fayda sağlamaya dönük, başkalarından almaya dönük, başkalarını elinde tutmaya çalışırlar. Başkalarına yardımcı olmazlar. Başkalarından hep yardım talep ederler. Ve bunu bir akıllılık zannederler. Arkadaşlarına bir şey alırken kefil olmalarını söylerler. Sonra ödemezler. Ve arkadaşlarına ödetirler. Sevgili kardeşim, bunu akıllılık zanneden milyonlarca insan yaşıyor Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün çoğalıyor. Türkiye bir güzellikler ülkesi olmalıdır. Dinini yaşamak isteyen bir insanın gönlünce yaşayabildiği, dinini yaşamak istemeyen bir insanın da gönlünce yaşamadığı bir ortamı oluşturmalıyız. zorlama olmamalı. Oysa ki şimdi zorlama var. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlardan hasbelkader kuvvetin sahibi olanlar kendilerine her zaman

tarafından değil, başka kişiler tarafından ne verirseniz dışınıza onu geri alırsınız. Yani başkalarını aldatırsanız sizi de aldatırlar. Siz de aldatılırsınız. Yani başkalarını mutlu ediyorsanız siz de mutlu kılınırsınız. İnsanlardan size akan şey, sizden daha akan şeyle hem paraleldir hem de eşittir. Birilerine kötülük ettiğiniz zaman onlardan olmasa bile başka bir yerden aynı kötülük mutlaka misliyle size ulaşacaktır. Öyleyse bu kanunu yerine oturtursanız başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz o kadar çok mutluluk alırsınız onlardan. Siz mutlu olursunuz. Başkalarının mutluluğu için koşturan insan aslında farkına bile varmadan kendi mutluluğu için koşturuyor demektir. Çünkü neticeleri otomatik olarak alacaktır. Başkaları için var olduğu bütün zaman parçalarının mükafatı Allah-u Teala tarafından ona mutlaka bütün zamanlarda ödenir. O Allah'ın dostluğuyla muhteşem bir hayat yaşar. Onun için başkalarına fayda sağlamak söz konusudur. O bunun için yaşar. Ama farkına bile varmadan başkalarından kendisine ulaşan mutluluk rüzgarlarını hep hisseder. Sizden başkasına ne çıkıyorsa, ne ulaşıyorsa etrafındaki insanlardan da size tekrar o aynen geri dönür. Bütün hesaplar ödenir. Bütün faturalar ödenir. Kötülüğün mukabili iki kat kötülük, iyiliğin mukabili iki kat iyiliktir. Başkasına ne kadar mutluluk verirsiniz, onun iki katını siz yaşarsınız. Öyleyse bir katı insanlardan, bir katı Allah'tan mutlaka size sonuçlar ulaşacaktır. Birleşik kaplardaki su gibi sizden başkasına gidenlerle başkasından size, başkalarından size geri dönenlerin seviyesi daima birbirine eşittir. Ve Allah-u Teala sizden razı olmak ister. Her işlediğiniz günahta Allah sizden razı olmaz. Her yaptığınız yanlışlıkta, kalp kırmada Allah sizden razı olmaz. Hayatınızın her saniyesi derecat kazandığınızda Allah sizden razıdır. Derecat kaybettiğinizde Allah sizden razı değildir. Her razı oluşumda mutluluğu yaşarsınız. Her rızasına ulaşmadığınız alayda onu karşısında bulursunuz. Hayatınızın her saniyesinde ya pozitif bir şeyler yapar, derecat kazanırsınız ya da negatif bir şeyler yapar, derecat kaybedersiniz. İnsanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Sosyal bir varlıksınız, insansınız. Başka insanlara sizin ihtiyacınız var. Başka insanların da size ihtiyacı var. Çevrenizdeki her kişi sizin için bir hayır kapısıdır. Sizi mutlu etmeye memurdurlar. Farkına bile varmadan hazır bir potansiyel olarak sizin mutluluğunuz için vardırlar.
Hangisi

Ve hangi iyiliği yaparsanız yapın, parsayı siz toplarsınız. Onlara ulaştırdığınız mutluluğun iki katını Allah ve ruhunuz size mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın anahtarı, sizin mutluluğunuzun anahtarı başka birinde değildir. Siz kendinizi mutlu edebilecek olan yegane insansınız. Hayatınızın en önemli sırrı bu hakikati bilmek olmalıdır. Siz kendinizi mutlu edebilecek yegane insansınız. Siz kendinizi mutsuz edebilecek yegane insansınız. Mutsuzluğunun sebebini şeytan ve nefsiniz hep başkalarına fatura etmek isterler. Ama hangi insan mutsuzsa bunun faturası kendisine aittir. Mutsuzluğun mimarı mutsuz olanın ta kendisidir. Hep şeytan bunun tersini ispat etmeye çalışır. Hiçbir zaman ispat edemez. Ama sizleri kandırmak için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Şeytan kadar büyük bir düşmanınız hiç olmayacaktır. Herkese düşmandır. Herkesin sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse şeytan neyi temsil eder? Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı temsil eder. Şeytan neyi temsil eder? Şeytanın yasaklarını yaptırmak için gayret sarf etmeyi ifade eder. Hayatı, sonsuz hayatı hep sizleri kandırmakla geçecektir. Kandırmaya çalışmakla geçecektir. Hep daha çok, daha çok, daha çok günah kazanmakla ve günah kazandırmakla geçecektir. Öyleyse en büyük dostunuz Allah'tır. En büyük düşmanınız da iblis yani şeytan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana dikkatle bakın. Onu hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Hilelerini öğrendiğiniz zaman onu çok yakından tanımak imkanına sahip olacaksınız. Bilin ki şeytan hiçbir devresinde hayatının hiçbir insanın dostu olmamıştır. Kim şeytan ilimleri öğrenmişse arkasından sonsuz bir mutluluğu, bir stresi her zaman yaşamıştır. Öyleyse şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, hüddam yapan zavallılara hep acıyın. Onlar birer zavallıdırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan sizin için bir güzel söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizi Allah Teala seviyor. Sizi şeytan sevmiyor, sizden nefret ediyor. Sadece size kötülük yapmak için var iblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize hep mutluluğu yaşarsınız. Şeytanla olan ilişkilerinizde de hep mutsuzluğun. O iblistir. Bütün hayatınca bütün insanları
mutsuz etmek için vardır. Allah Teala'ya olan dizayında hepimiz için söz konusu olan saadeti yaşamaktır. Allah sizin için sonsuz bir mutluluğu hedef göstermiştir. Ve buna ehil kılar sizi. Ama siz isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarının hizmetine adayacaksınız. Başkalarını mutlu ettikçe onların yüzlerindeki sevinci, mutluluğu, huzuru göreceksiniz. Ve bu sizi ayrıca mutlu edecek. Bir taraftan her yaptığınız yardımın başkalarını mutlu etme gayretinin mükafatını Allah-u Teala'dan alırken iş dünyanızda bunun saadetini yaşayacaksınız. Hayatınızın hep böyle geçmesini temenni ederiz. Allah-u Teala'yla olan ilişkilerimizde her zaman en güzeli yaşamanız Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Her zaman sizi mutlu kılmak, sizi mutlu görmek ister. Her güzelliği yaşamanızı ister. Her şeyde sizinle beraber olmak ister. Ama sadece pozitif anlarınızda Allah sizinle beraberdir. O anlarınızda sizden razıdır. Sizden razı olduğu zaman sizin tarafınızdadır. Sizinle beraberdir. Ama insanlara odaklandığınız zaman sizinle beraber değildir. Sizden razı da değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda oluşmasını dilerim. Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet ederek, onları mutluluk olarak, sonsuz mutluluklara sahip olmanızı dilerim. Etrafınızdaki herkesin mutluluğunuzun bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Onları mutlu ederek asıl mutluluğu sizin yaşayacağınızı hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda başka insanlara devamlı mutluluk ulaştıran, her zaman mutlu olan o müstesna insanlardan kılması duasıyla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı yüce Allah-u Teala'dan dileriz. Mutlu olun, saadeti yaşayın ve Allah'ı çok ama çok sevin. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için mutluluk atıldırır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ölüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda baştan aşağı sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insan olur. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandan olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor. Bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçun işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi takvimler reddettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daimi zikrolarsınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün adetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayır dilerse, artık nefsiniz de sadece hayır dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayır diliyorsa, ruhunuz da hayır diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzuru yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mi takip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefsi de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep dereceler kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işlem bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklımızın kullanılmaması halidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat buluyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmence bir davranış söz konusu. Bu sebeple işleyeniniz bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefse ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarına intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayrın arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar.
Ayrıca zaten nefslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikiminin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlası ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir. Bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki, bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepler huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlaka nefsine azam edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlası ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir meseledir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir.
Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı, hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl cennet saatine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir meseledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selamu.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de vahis var mı? Çok yerde vahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteveya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun
sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmine dünü verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye, Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağarcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki, hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki, balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu, ey Harun dedi, balıklar ne oldu? O da dedi ki, balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki, nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam, işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu
incelediğimiz zaman burada da İlmi Nedun'un yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından ve işlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi nedeninden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah-u Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi?

Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz? Nasıl şimdi can vereceğiz yeniden? Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani Sin, Şam'a, Şin'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tayin mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tayin mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara, şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor.

Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki, ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki, sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki, katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki, biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar, Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün iblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor.
ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane ucudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zünvan ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul, ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın. Ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar.
geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin.
Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek, aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi, hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Ve
bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam birer işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervanda birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-i Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İmmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah Teala öyle yazıyor, kalbi
gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kervanlara, iki kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı, nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için, nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üniversitesinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi.
ve bir adım attı içeriye doğru. Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonumu ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilimlerin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fizikletesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i Kerime'nin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu İster birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun, mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna me'ab olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: Vallahi indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيْكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayeti kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَيَعْتُ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yol açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman, yani Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah-u Teala tarafından, o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir olgudur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş. Veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek. Asır demek. Vel asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefihis. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah'ın Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi getirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açık olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var. Her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı.

Betül'ü fi ibadeyi, Betül'ü cenneti. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine, Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip, nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misak da bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudumuza sesleniyor. Fethullin fi ibadeyi. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misakı yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'a tarif etmiyor. Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. Bir Zümer 54 ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehum min kabli en yetiyyüm azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Birinci farz. İkinci farz fecr. Fecr 28. Üçüncü farz ama hadi ikinci olarak onu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer, gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve

Özgürlük, takva sahibi olun. Ruhunuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin, bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. Dördüncü farz, Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farz, Lokman 15. Vettebi semila en ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim yani satılır. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 cilden 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerin 4'üncüsü şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte ondan inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ikna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime, ki müstakim istikamet üzere olan demek, doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. Altıncı defa. Bu altıncı farz. Yedinci farz, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşma. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir.
Ve bir iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emrin ötesinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah Teala 11 defa ruhumuzun Allah'laşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de, sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar, o ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz de diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus Suresinin 7-8. Ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız. Ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik. Ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi beni ona, Allah'a en güzeli ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Murat Suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi? Nerede bağ kelimesi? Nerede kuvvetlendirme kelimesi? Hiç birisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona, Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet.
Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum. Ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın kişi cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki nesillerin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin evvelkilerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvoldu. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan da bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de. Ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20 ile 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsiniz. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik. Dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp
her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onları da sizin huzurunda topluyor Allah-u Teala. A'raf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu, dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah-u Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah-u Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah-u Teala diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah-u Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Biz hepimiz Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar, size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor. İtaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efku. Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yemin ediyoruz. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler, 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına, Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya, onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah Teala yaratıyor. Hepimizin de diz çökün, secde edin diyor.
İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblis'in cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınlar üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreden bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahsen-i takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinnet alınmıştır. Ekinnet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz bulunmuştur. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazla etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışına verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kademesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur.
Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. Yüzde ikinci defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levvame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçen ruhunuz, sitesin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymanız sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ikna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklımıza geldi mi sormak, nereye ermiş, niye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, ifrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha ne yap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez, Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını zannetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün, sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşeni yapın, ben kendime düşeni yaparım diyor Allah-u Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın, o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşidi olarak nitelendiler. Sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti
Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi izleniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin, sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve macirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizim de sizin aranızda bir şey değil. Onun da sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz de aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti, bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi hepsi cennet saadetinin 3. safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi. Bir de fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin
burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a alıştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilemenizle mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salavatı var. İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiflikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve As-Salavat.

0: John.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ilka ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki iki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif derece yazılıyor. Kul hakkı da olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz. Taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecede hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı olduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder. Taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulmederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda biat var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartı